Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğin Uyghurça anlatışını başlayınız.

bir jüp er xotun boladigan erining familiyasi Xua, xotunning familiyasi Yu edi. Ular ikki o'g'il farzand ko'rdi. Ballari bir-biridan o'maq edi. Bu o'maqlarning aql buluqini etish uchun dada ularga arlab qalb ilhamini uyg'otadigan hikoyalarni o'qib berardi. Kenji o'g'il 8 yoshga kirgan yili aka ufka ikkisi o'rindiqda o'tirib, dadasi aytib bergan rag'batlik hikoyani anglayotgan bir kunda ishkaylan dadasidan tangli so'rab qoldi. Dada, siz nima xizmat qilasiz? Dada javob berdi. Men degan tashqi kasalliklar doktori, operatsiya qilaman. Kunda soqir uchaydan necha unni kesib ilib etaman. Soqir uchay degan qanday narsa? U odam badanidagi bir to'qilma, roli cho'ng emas. Biroq soqir uchay navoda teshilib kelsa, odamning jinini ilib yerda qo'ydi uchmi? Dada, siz bak yomon kansiz. Xo doktor bolalarga o'zining oddiy bir tibbiy xodim ekanligini, soqir uchay operatsiyasining oddiy bir operatsiya ekanligini tafsilotli so'zlab berdi. Yana buni hikoyani aytib berdi. Ilgari bir tashqi kasallik doktori kichik bir orolga kelibdi. Bu orol to'limi qalaq bir joy bo'lib, bu yerda doktorxona yo'q ekan. Tibbiy dori sanduqi degan narsa mo tepilmaydi ekan. Shu kunlarda to'satilla doktorning soqir uchay teshilib ketibdi. Ham yallolanib qapti. Navada vaqtida operatsiya qilinmasa, o'lib qolishi mumkin ekan. Shuning bilan doktor o'ngdisiga yetib, Brownni cho'ng bir aynakni o'ziga qartib tutib turishga buyurib, o'zi shu aynakni qarg'inicha terisini kesib, moyni ayirib, qo'lini tiqib, qarg'u uchayni topgandan keyin, qarg'u uchayni tortib turib, soqir uchayni kirtdi, kesib ilib etibdi. Shuning bilan kesli birdamdilar yaxshi bo'lib ketibdi. Bu hikoyani anglagan aka ufka o'maqlarning hayajondan butun a'zoyi titrab ketibdi va dadasidan dada sizmi ashundoq o'zingizni operatsiya qila olamsiz deb so'rabdi. Xo doktor ilojisiz qolgandek tarzda javob beribdi. Agar ashundoq favqulodda sharoitda o'zimni operatsiya qilish to'g'ri kelib qalsa, men shunday qilaman. Oradan 2 oy o'tgan bir kuni xo doktorning qo'rsiqi to'satilla qattiq og'rib ketibdi. Soqir uchi yallig'lanib qolgani aniq edi. U aldirab tinab ishki balasiga debdi. Oma qo'zlarim, tezdan doktorxonaga berib, qutqizish avtomobilini chaqirib kelinglar. Mening keslim xatarlik, operatsiya qildirmasam bo'lmaydi. Bu omaqlar uydan etilib chiqqunicha doktorxonaga qarab yugurdi. Ular avval operatsiya bo'limiga kiribdi. Cho'ng o'g'il ayol doktorni kepki tutib, uni doktoracha siz undoq chiroylik, bundoq sayib jamol ekansiz deb rosa maqtabdi. Bu gapni anglagan ayol doktor ich-ichidan teliqib kulib, ko'ngilda bu xo doktorning yiliqi kapsiz ichki o'g'il emasmi? Xaqning bulani galvang degani bika ekan. Og'zi ajab un totliq ekan, qiniqqanchlik so'zlaydi, bir so'zlab baxsin deb o'ylabdi. Ayol doktor ko'nglining xo'shligida xo oilasining kanji o'g'lining na ketganini bilmay qapdi. Bu kanji o'g'il ashu fursatda operatsiya xonaga kirib, operatsiya jabduqi silingan sumkadan birini o'g'irlab chiqibdi. Aka ufka ikkisi operatsiya jabduqi sumkasini o'g'irlikchi qo'lga tushirgandan keyin chaqmoq tezligida yugurib uyga qaytibdi. Ular opsining aynikini akilib, dadasining karvati oldiga qo'yibdi. Operatsiya jabduqi sumkasini ichib, dadasining yeniga qo'yibdi. Andin bu ishkaylan aynakni ko'tarib, dadasi aynakdan o'z aksini ko'raligidek holga keltiribdi. Sizlar nima qilyapsizlar? Qutqizish avtomobili keldimi? Deb so'rabdi xo doktor. Qutqizish avtomobilini chaqirib nima qilasiz dada? Operatsiyani o'zingizlar qilib olsangiz, texim yaxshi emasmi? Debdi ishki o'g'il tangla. Karvat yotgan xo doktor qattiq umidsizlanib, yig'lab nola qilishni boshlabdi. Keyin xo doktorning ikkinchi o'g'li yozuvchi bo'lib yetishib chiqibdi. Yiliq yozuvchining dadasi bolalarga yiliq doktorning o'z-o'zini operatsiya qilganligida qiziqarli hikoyani so'zlab berish orqali o'zining hech qancha maqtanguchiligi yo'q odatdagi xizmat qilayotganligini bildirib qo'yishni maqsad qilgan ekan. Ammo u bolalarning buni rost deb qilishini aslo xayoliga keltirmagan ekan. U bolalarni aldamoqchi emas, lekin shu sababli o'zini tugashtirib qo'yg'ili tasliq qilgan. Bu dunyoda mushundoq dadalar azmi? Mushundoq tutruqsiz hikoyalarmi az emas albatta.
Biz çoğun bulguca nurgun yalgan geplarını anlayımız. Yalgan geplarının məqsatlik etilgalları ba, yana məqsatsız etilgalları mı ba? İradımızın erkin işkenliki, həm də özümüzün kalıp sadasıqılı kulaq saladıqalıqımız, aşu məqsatlik etilgan yalgan geplarının mövcud bop turuşudiki səbəb hesablanıdı. Şuna, bəzlə, bizni öz iradası boyuca işkulduruş arzusu da taşqı muhitini burumla baqıdı. Məsələn, Muammalımının aşu bir kancı tutam yok dostları onu asaratik körüp gelişki təhlip qağın. Bıraq, onun yol yırağı dəb barmay qoyuşdan ənsirəb, aldaş vasıtısını kullanıp məxsdəgi yetkən. Məxsatsız etliğe yalgan gəb tolumu çəkdən aşqan bir iş, bundaq gəb qıldağalarının məxsdi öz arzusunu qandırış. Aşu yazğıcını elib etsaq, o 8 yaşıda da dadısının bir doktorunun öz-özünü operasiya qılğalıq toğırsıdığı hikayeni anlıqan. Bundaq işqa faqat imkan yox mu əməz. Bıraq bu bir çəkdən aşqan iş. Çəkdən aşqan iş bolğunu üçün bilişki qarta zərbi şəkilləndirib gəp kütüdürük bop qalğan. Şu səbəbdən xua ailəsdiki bu akı ufka dadısının mu öz-özünü operasiya qılıdığan qahramanğa aylınışını arzu qalğan. Şundaq bolğunu da adaşları aldıda rasa maqtınışqa bahana çıqatdı. Məqsədlik etilgən yalğan gəp asanlı paş bop qalıdı, çünki bundaq gəp könlümüzü bir aram qalıdı. Amma məqsədsiz etilgən yalğan gəp bizdən bilişimiz bilən birləşib, qalbimizdən çoğqır yerdəki arzuğa ayılınıb qalıdı. Biz onun paş bop qilişini xalımayımız, hətta paş qılğanlarını yaman görümüz.

0: Qadirlik dostlar, dalı faoliyatini tashkillashda hodisa yuz bersa mas'uliyatni qanday qayrish kerak? Muxbirimiz Abduxoliq Ahmad bu vaqt xabar beradi.
1: Yaqinqi yillardan buyon internet to'g'ri qatorliq yo'llar orqali tashkillangan kollektivlarning dala faoliyati barg'anzir ko'paymoqda. Biroq faoliyatdagi yetakchilarning majburiy kasbiy salohiyati guvohligi yo'q. Ba'zi tashkilotchilar bexatarlik tadbir qo'llanadi. Va yoki javobgarlikni kechirim qilish kelishimlari imzolagan bo'lsa-mu, ammo kutilmagan ahvol yuz bersa, yanalik qonun majrosi kelib chiqishi mumkin. Internet to'g'ri kasbi bilan shug'ullanadigan Ana Pandi dala tanarkitini yaxshi ko'radigan bir kishi bo'lib, hafta oxiri va bayram dam olish kunlaridan foydalanib qo'shimcha dala yetakchiligini qiladi. Asosliqi Changjiang Deltasi rayonida o'mak boshlab safarga chiqadi. Ana Pandi mundoq deydi: "Men asosliqi bir qism sirt piyoda mengish va taqqiyomish harakatlarini qilaman. Buning bir qism ko'ngilli xarakterlari bo'ladi. Masalan, bir qism qadimgi shaharlarga berish va manzara nuqtalariga berish. Chunki men bu tog'da piyoda mengishim kerak. Signal ancha yaxshi emas. Yo'l ahvollari ham har xil bo'ladi va murakkab bo'ladi. Xatar yuz berish xatari texmi yuqori bo'ladi. Ba'zida men bir qism guruh a'zolariga bularni uqtirib qo'yaman. Ular guruh boshlig'i bilan yiroqlarga manganda ba'zi yo'llarni ancha bilib keta olmaydi. Oxirida guruh boshlig'i bo'lguchi ularni orqadan izlab berib qaytarib kelish kerak bo'ladi. Yana bir qism atrof a'zolari yiqilib tushib, ketayotgan ehtiyotsizlikdan pulni qayirib oladi degan ishlar yuz beradi. Hatto so'ngsinib ketgan kishilarga uchrab qolamiz. Ilgari davlatdan harakatga qatnashganlar bir oz sondagi bir qism askarlar edi. Yaqinqi yillardan buyon yana tajribasi kamchil odatdagi kishilarmi borgan sir ko'paydi. Tashkilotchilarim bexatarlik tadbirlarini kuchaytirdi. Anapanda tonishtirib bundoq deydi: "Nurg'un kishilar to'g'ridagi gaplarga kishib, har qaysi joylarga berib, ko'rib o'ynab keladi. Hatto ba'zida maxsus tiyilish kiyimi yoki xurum oyoqlarni kelgan kishilarni uchratib qolamiz. Shunga biz har qatim yo'lga chiqishdan burun ilonlarimizni aniq qilib, har qaysi talablarni aniq yozamiz. Yig'ilishdan keyin yana bir ulanish paydo bo'ladi. Buningda liniya qatorliqlarini tushuntirishni o'z ichiga olgan mazmunlar bo'ladi. Bu ulanmada qaysi ishlatkichlarning yangi ishlatkichi, yangi xodim ekanligidan tatib so'raymiz. Hech qanday dala bilimi yo'q ularga alohida topilaymiz. Agar bir qadar qiyin bo'lgan liniyalarda ma'lumadigan bo'lsak, bir kunda necha 10 kilometr ma'lumadigan ishlar chiqqanda biz qatnashuvchilardan ularning iqtidorini isbotlaydigan bir narsalar bilan ta'minlanishini maxsus talab qilamiz. Masalan, ilgari qaysi liniyalarda qaysi yo'llarni menib boqqan, shunaqa munosabatlik surat, film qatorliqlarini so'raymiz. Maxsus dala yetakchisi Dayapandimi faoliyatga qabul qilish bosqichida bularni tafsili tushuntirish qiladigan. Dayapandim mundoq dedi: "Sirtda piyoda mengishga o'xshash oddiy kilometr soni, dengiz yuz ahvolining yuqorilash, tovallash sonliq ma'lumotlari, jumladan yo'l ahvoli, masalan, ibtidoiy yo'l bo'laki, asfaltlashtirilgan yo'l yoki palampaysimon yo'l qatorliqlarining hammasida ahvol o'xshamaydi. Buni kichik choplamaga aniq yozish kerak. Jumladan jabduqlarning tayyorligi, masalan, qandoq kiyim kiyish, taxminan nimalarni ilovlash kerak qatorliqlarni to'liq eskertishimiz kerak." Dayapanda yetakchi bo'lgan dala turi davlatchidagi shimoliy jungu, g'arbiy shimol va chat eldagi bir qism qiziq liniyalariga chetiladigan. Uning aytishicha, o'zi va atrofidagi bir qism yetakchilar jungu taqi chiqish jamiyati qatorliqda organlar tarqatgan tog' dala yetakchisi guanamisiga intan berib erishgan ekan. Bir qism asosiy iqimdagi to'r sayohat supalarida xizmatchi qabul qilish uchurlarini e'lon qilganda oldi bilan bu guvohnomalarni topshirish kerak ekan. Dayapandi mundoq deydi: "Agar klub uniga ba'zi liniyalarni tarqatib bermoqchi bo'lsa, masalan, dala turidagilar supa yetakchi kinishkisi bo'lishini talab qiladi. Muxbir unundan: "Agar klubda bir odamning kinishkisi bo'lsa, buningga dala turi yetakchilik xizmatini tarqatib bergili bo'lamdi?" deb so'raganda, ular konkret atrat yetakchi qildirgan odamning guvohnomasi bor yo'qligini tekshiradi degan. Jungu taqi chiqish jamiyati dala tarbiyalash supsining uchurida ko'rsatilishicha, tuvan darajalik tog'liq yetakchilari belgilangan organlarda 6 kun tarbiyalanishi va imtihon berish kerak ekan. Bu nazariya bilimlari va texnika mashg'ulotini o'z ichiga oladi ekan. Navbatda necha ming qarorliq tarbiyalash kursi ochilib bo'lgan. Ammo Jungu taqi chiqish jamiyatining aloqador tarmoqlaridagi xizmatchi xodimlarning bildirishicha, bu guvohnoma dala yetakchisi bo'lishning zarur sharti emas ekan. Jungu taqiyomchi jamiyatining bundoq siyosati yo'q ekan. Bu xil tarbiyalash va kinishga bu sohada o'zlikdan ilib berilgan ekan. Chunki u bizning mashqlarimizni e'tirof qiladi va yetishtirgan kishilarning ishonchli ekanligini bildiradi. Shunga ular bundoq kishilarni yetakchi qilib tanlashga moyil bo'ladi. Amaliyotda buni o'zaro majburlamaydi, deydi xizmatchi xodim. Kasbiy kinishkisi bor bo'lgan Dayapandaning aytishicha, kasbning ichki qismida kinishki bor yo'qligini birdan bir o'lcham qilmaydi ekan. Balki amaliy iqtidor, tajriba va olqishga erishganliklarga tegma ahamiyat beradi ekan. Ziyoratni qabul qilgan atrat yetakchilarining bildirishicha, har qitimliq faoliyatda bir odam 10 dan ortiq qatnashuvchi mas'ul bo'ladi ekan. Avarayı, yol ehvalı katarlıklar asasen ıslıklı saklaş boyumları, sırttan ışıltılgan doğra, dakı katarlıklarını ilip yürüdüken. Lekin bir vasıt kol silip, mürekkep yarını bir taraf kılıçtan saklanıp, kütülmügen ahval yüz bir işten aldığını ilişki gerekken. DYP numundak dep kürsetti. Mən doktor emez. Doğru izi şok okum yok. Biz sepergi çıkıştım vurun köpçülükke içki doğrular bilen təmin edilmeydi kallıkmanız eskertimiz. Çünkü onun bedeninin konkret ahvalının kanlak işkerlikini bilmeyimiz. Biz doğrular ziyade sezgür buluşumuz gerek. Biz özümüz bildiğin ahvallar arkalık malum doğruların təminligen de eksice kisellik ahvalı iğirleşip geçişi mümkün. Eğer yarılanğan ikin adli teyim koyuş bolsa, biz mi aldın sorap, ihtiyaççallık bilen onların kabul kılış kılmaslığını sorgan ikin andan bir taraf kılış yardan verimiz. Kinişkisi yok, koşumcu vezifedeki itekçi en efendi mundak deydu. Hazır nurgun kişiler torda xalıqan çetirat teşkili sanç pervan kılmaydı. Sal çoğunrak ya kespire kulüplar piyadı meyanıştın burun cevapkarlıklı keçirim kılış kilişimlerini imzalap, işlerini oturup koyuşun delep kılıdı. Eğer abantlar dairesi alaydı kyan bulsa, hem kılıplaşmasa, kiyin körüldüğün kıyım xatlar naid köp buludu. Mürekkep dala muaytıgı duş gelgende mol tecrübe etraplı tayarlı kılgan taktırdı mı, bazı da kütülmügen ahvalları yolu kıştın saklanıqlı bulmaydı. Aldın cevapkarlıklı keçirim kılış kilişim imzalıganda, teşkilikçinin cevapkarlıklı keçirim kılgılı bulamdı. Tövende biz alakadar iki kanun macerası arkalık bu işlerin düşenlerimiz. 23 yaşlık Can Hanım torda tızım kaldırıp bir sayat kooperatif teşkiligen, Cansu 9 Lencin piyadı kesipi tüş pahaliyeti katlaşkan. Yolda salametlik de özgürüş bulup, bir aram bulup, etret yetekçisi kuturgan ikin öz yalgız esildik yoldan kaytıp yetişip kev orungan. Emra bulup gelgen 3 etret yetekçisi de Can Hanım emra bulutgan adam yok idi. Kiyin Can Hanım yolcular terapiden uçudun ketkeliki baykalganda kutkuzu ünün vermeye kaza kılgan. Cevapkar Sayat Kooperatifi aval kılgan avalı yetekçisi bunlarını bildirdi. Bu faaliyet kitisinin şakkı her bir adamdan 139 yen. Faaliyet ki kubul kılıç bağakçısı da piyadmeş aralıkı 11 kilometre, cemi 650 metre igizlik yamışış, faaliyet sıcılıkı 1 yıl tuz.

Yeni terakiyat ideyesi gibi olgan çönçimizini üzlüksüz çoğunkurlaştırıp, teğimi del cayda emeli tedbir kolunup, yukarı süpetlik terakiyatını hakiki işe aşırışımız gerek. Üçüncü, yeni terakiyat ideyesini külpet yeni noktasından ilgileş gerek. Müşkülat kalmaslık için baldur amal kılgılık, alak bulmaslık için baldur müdafiye körgülük. Dövültümüz cemiyetindeki asasız ziddiyetinin özgür işi ve halkara küşseliştirmesinin çoğunkur tanışılışıge ağışıp, dövültümüz terakiyatı düşkilovatkan işki taşki xavup qatar mislisiz aşmaqta. Şuna külpet yenini küçeytip, tövençek tepekurdu çıntırıp, teximi mürekkep, qiyin vaziyetge taqabul turuşqa her vaqit tayyar turuşimiz şart. 14-ci 5 yıllık yirik plan teklifide xavfsizlik meselesini intayin gevdilik oran koyup, bihatar terakiyatını, devlet terakiyatının erkaysi sahaları ve pütkül ceryanı sındırışını tekitildik. Xavfsizlikten ibaret bu ul puhtu bolmasa, terakiyat binası mezmut bolmaydı. Siyasi xavfsizlik, halk xavfsizliki, devlet menfaatini emmidin ala bilişinin organik birlikede çıntırıp, hem küreş kılışkı cüret kılıp, hem küreş kılışkı mayır bulup, özümüzne umumuzlu küçe yetişimiz, bulup mu, çöçütüş emeli küçümüzne aşırışımız lazım. Makro ilgilik cihette, çoğun daval kuşunun aldın eliş, kapital bazırda taşkı meblağının köplep kirişi, köplep çıkışının aldın eliş, aşlık, energiye, moyun baylıklarının təminat bir xəterlikige əqiqi kapalatlı kiliş. Kəsib zənciri, təminat zəncirinin mukumluqi, bir xəterlikige əqiqi kapalatlı kiliş. Kapitalının tərtibsiz kin işi, yava ilaca işinin aldın iliş gerek. Yana, ekologiyalik moyut bir xəterlikige əqiqi kapalatlı kiliş. Bir xəter işləb çıxırışını qətti çın tutuş lazım. Cemiyet dairesi de kent kölemlik işsizlik xavupinin aldın iliş, amivi seyye xavupsizlikini küçe itiş, türlük amivi vekalani önümlük tügütüş gerek. Devlet xavupsizlikini kapalletlendirişki dair tüzüm karakterlik kuruluşlarını küçe itip, başka devletlerinin tecrübelerini örnek kılıp, kanda kılıp, zörör eynek işik oruntuşunu tetkik kılıp, okşaş bolmağan baskuşka, okşaş bolmağan kulup silip, devlet xavfsizliki çetilidigan türlük meselelerini önümlük bir taraf kılış lazım. Biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 1. ayının 11. günü ülke ministerlik derecelik asaslık rehberi kadrlarının partiye 19. növbetlik merkezi komiteti 5. umumi yığınının rolünü ügülüş, ızçılaştırış məxsus muhakimi kurusu da kılgan yeni terakiyat ideyasının çoğunkır ızçılaştırış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlattık.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Dönüklüla, stansımızın başka programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana oqşaşlar yangıcı məzmunlar bilan huzurunuzga yetib geldi. Programımızni avvalgidek yaqtırıp anlaydiganlarga işlemiz. Mən riyasetçi dostlar Şeringül Toqdi. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar orinlaşdırılgandı. Bular qızıqsaňlar, diqqatingizda davamlıq bizde bolsun.

Dostlarının yadıda bulunduk, biz bu bir kaç günlük programlarımızda Raziye Kadir'nin Kağız Turna namlı postunun aldın kısımdan anlatkandık. Gayur, ahri deyenini kılıp istifa verdi. Hatta öyünü rani yok uyup, bankıdan bir mün çıkarız aldı. Onun közüge şarap etnin ensireçleri, karıştırışları, hatta balının allı kaçan işki bu kağalıqı mı körümü yendi. Emdilikte şarap etnin onu kollamaqtın, hemdemde bulup medet vermekten başka ilacı yok idi. Ondaq da gayurunun sodası kandaq bola. Ola rastlı gayur itkandek pul tepip bay bulup gedelim o. Bola kızıqsanla dek tanla davamlıq bugünkü radio jorunu programımızda oranlaştırılgan Raziye Kadir'nin Kağız Turna namlıq povestinin davam edip olsun.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

jodun chiqdi. Uning yuzida ko'z yoshlari yaltirab turardi. U dadam uchun yosh to'kishni boshlab bo'lgan edi. Kech kirganda Yelen qaytib keldi. U opamni ko'ribla ikki putini opamning tiziga oldi. Uning ko'zlaridanmi yosh to'kilib turardi. Opam uning hasratlik nazaridan dadamning vafot bo'lganligini bildi. Va Yelenning beshiga shapiloqlab turib: "Yelen, men senga nima degan edim? Sen nemişka Lincoln'ı billi elip gelmeysen? Nemişka he? Yelen!" dep nalı kıldı.

qarab, çəksiz azablandım. Dadamın kiyiminin yaqısı bilən yeni kesib itildi. Onun boynu bilən biliki muzlab qalamı. O piçkinin bisi qayrı itildi. O atkan olcularının terisini nim bilən acırta. Qazını bilən çögünü teşib itildi. O göç püşürğanda şorpi ixip ketip otunu öçürüp taşlamı. Dadamning ep ketgan nasllarining birsining mu soq emasligiga qarab ko'nglim buzilgan bo'lsa-mu, yig'idan ming tasdi o'zimni tutib oldim. Chunki men yig'lab tashlasam, opam teximi azobga qoladi. Dadamning eng omroq o ishte yilan. O dadam bilan billa ketmoqchi bo'lgandek, o'ziga go'r ko'layotgandek, tırnaqlı bilan o'rmonni tinmay tatlamoqda edi. Nedo shaman uni besib turib, geligi pichoqni sürmekçi bo'lib turishiga opam uni to'xtatib elib. "Yelanni menga qoldirib qo'yinglar." dedi. Nedo shaman opamga qarab qo'yib, pichoqni yig'ishtirdi. Opam dafn marosimi boshlanmay turibla yelanni agashtirib, birinchi bo'lib dadamdan ayrildi. Nedo shaman opamning o'zini o'ltirib olishidan ansirab, Yefolinni darhol uning kayindan agishib berishga buyurdi. Keyin Yefolinning deyishicha opam bargoh ketayotgan yo'lda kichik ballada kepinak ko'rsa kepinak qo'g'lab, qushlarni ko'rsa ularning ovozini do'rab, yovi gullar uchirsa ularni uzib olib, chekisiga qistirib o'ynab mangan. Bargoh kelganda bo'lsa uning usti beshi gul chambarak bilan to'lib ketgan. O shilingjuning oldiga kelganda ishchiga kirgili unimay Linkonning ismini chaqirib yig'lab ketgan. Dadam ketdi. Uni chaqmoq deb ketgan edi. Shundan keyin men yomg'irliq kunlardagi chaqmoqning ovoziga qavatli omroq bo'lib qoldim. Güldürülgen avaz anlansıla dadam bizgi gəp kılavatkandak tuyğuğa kep kalattım. Onun ruhi çakmaqı yoşurungan. O, her qetim çıkılganda cahanını lərzigi keltürgidek yoruqluq tarqılattı. Dadam kütkinidek buğlanı almaştırıp kilenmigenden üstüge apamının külküsü bilen könlükinimi billi ip getdi. Damara burun bek külgün çekiydi. Könglek giyip yürüyüşünü kavetli yakış görettdi. Dadam ketkendinkin külkü bilen könglek onun cismidin gayip boldi. O burun kudekla buğu sigişini yakış görsümü sigivitipla kolu herkettin tohtap kalattı. Anvakkın içe tegi yok hiyallaga esir bolattı. O qoturmaş pişirvatqan çağdımı közlirdin ixtiyarsız tökülüvatqan yaşla qoturmaş pişirvatqan qızıq taşının üstüge tamçılap piş piş avaz çıqırattı.

O, bu sünkidin yasalgan çaş kısqışınımı takımas boldi. Çaşları kaçallı karsınız kalaymakan, çuvalçak idi. Kış girişi bilen onun çaşlarımı kışının tüsünü ilişki başladı. Kurgaklaşıp, akırıp getti. Apam, kıyırlık yitip, mükçeymekte. Roni işkimiz bolsak, çoğun bombahtı idik. Roni, dadamdın kağın mıltıkını öşnüsüge artıp, İvan bilen haşiğe ägişip, oğu çıkarttı. O, Lincoln'ın oğlu buluşka, hakikaten münasip, çabdas mergen idi. Bir pay uğumu zayi ketmeydi. Şu yılı kışta, Voliliğimiz işki çoğun hasılatkı erişti. Onun biri, oğudun ağan osullarımız ziyadın mol boldi. Biz tolımı kımmetlik terillerimizge un, tuz, oh dora ve başka voliliğin adın 20 dek buğa almaştırdık. Boğullarımız kündün künge köpeğiyle turdi. Çuma kesildi ölgen boğuladan kağan kongrakla yine tağ cılgılları ve derya boylarda caranlaşkı başladı. Maria şu yılı kışta pahlandak bir oğul tuğdu. Haşibli Maria digine dek onun daşi dep isim koydu. Küçük daşi tolumu külgün çekiydi. Onun bizgi epgegen hoşallıkları az bombadı. Dadam ölüp ketken dinkin, Nedo Şaman başkalı bir ademge ayrılınıp kaldı. Burun o sakal burutlarını vaktada ammaydı. Hazır her günü digüdek sakallarını ilip pakız yürüdüğüm buldu. Burun alı bulumaş kiyimle bilen ayalladık yasınıp yürse, hazır erle de kiyinip hakiki erkeklik kıyafetini eslige keltirdi. Yifolin, Roni işkimizge. Silenin Egedo amarınla emdi şamallı kımaydığa okşaydı. Dep mi ölgirdi? Taşkı cihetteki özgürüştün başka, adette köp gep kımaydığan. Başkıla bilen köp berişkiliş kımaydığan Nedo Şaman, daim digüdek şilin cosuğa mihman çakırdığan. Ançkim işlağımı başkılanın mesleğetini alıdığan bolu aldı. Bomo, onun ilgirki hemme işte özünün deginini yisap dep turvalıdığan mecazdin zor derecede paraklık idi. Apam, onunkiki berişini yakşı gömeydi. İş ve mesleğet bosla menili evet etti. Şundak çağladı o mendin. Damara, nemişki kemmedi? Dep sorsa, mə unudun. Nemişki o kegüdek? Dep kaytırıp sual koyattım. Dadam ölüp ketkenden kin men Nedo Şamanını yaqtırmaydığan bolup qalğan idim. O çuma kesilini epkemegen bolsa, Lenka buğa almaştırğılı bamağan, onu çaqmaq mı soqıp etmegen bolatdı. Onun ahunıp öltürüp qoyğınını əsləb, şu günüdeki çaqmaqını şu başlap geldim ekan degen oymu kallamdan keçdi. Köşken çağlarımızda o apamın qarısını körüp meniş üçün bolsa gerek, daim apamın kendindeki rətini tallı valatdı. Apam, onun üçün kün ya ki aydak, o aqsının əgişibli yürətdi. Boğla manğancağda daim reti bilen mağmay, qatarlışma mağatdı. Nedo Şaman, apam bilen bir qatar kituvatkanda, onu yötel tutup, aq-aqdın yötülüp, yüzleri qızırıp getdi. Yifolin çaq-çaq kılıp, Nedo Şaman, buğuğu tətür minu al. Şundaq boğanda, Şamal aldığından urmaydı. Yötülüp mi ketmeysen? Lekin o çağdı kördüğünün, mən yifolin boludu. Damaranı körenmeysen de. Digen idi. Bu gepni anlığanda Nedo Şaman mı, apam mı ciddiyleşip kalattı. Apam buğusunu devitip, İçtik aldığı kesse Nedo Şaman tamakı organ bolup tohtu valattı.
Bulağı karab mən, o işkisinin otdırısı da bir işinin yüz berdiğalıqını bilinər bilinməz, yiz qıpma qalatdım. Dadam bilen apamının şilinjonun işçidin çıkırdıgan, elikı yekimlik şamal avazını əsləb, nedo şamanğı boğan hoş yarlıqım eşip badi. Mən onun bilen apamının ondaq şamal avazını çıkırışını əsla xalım aytdım. Bu işki jildi biz pat-pat köçüp yurduk. Mən bunu nedo şamanının apamının kendin əgişip menişi bilen münasuvatlik mikin dəp guman kılımən. Damaranın nedo şaman üçün nə qədər moyumluğunu qədəm mi qədəm düşünüp yettim. Bir qitim biz köç məkçib olduk. Şilin culamı çuğulup, yığıştırılıp bolungan idi. Apam etraptaki mənzirge qarab, mundaqlı qılıp. Boyanın gülleri bəkmi çıraylıq kənduq. Közüm qiymayva tudu, dəb qoydu. Nedo şaman dərhal köşməsliqini qarar qılıp, köpçülükni Şilin culanı qaytı tikişki orınlaşdırdı. Yeni bir qitim, apam buğı siğib atatdı. O mağa çüşüdü bir kömüş çaş kıskış kögellikini, onunğa nurğun güllerinin nakışlengellikini, bəkmi çıraylıq kelligini sözləp bədi. Mən onadın, buğı sönküdün yasalgan çaş kıskıştın mı çıraylıq mikən? Dəb sordum. Nətcəsiz çıraylıq bomay. Apam pərvasızlı cevap bədi. Bir yanda buğının Noxtısını ilvatkan Nedo Şaman bu gəpni anlap damarağı. Çüşüdü kögen nəsinin hər qandıqı çıraylıq boludu, dəb söz taşlıdı. Uzaq ötmək, Lorin iski bargaq kəgəndə Nedo Şaman onunğa kiyinki qetim bir kömüş çaş qısqış ağaç gelişini buyurdu. Mən bunu damara üçün işkəlligini dərhallı qiyas qıldım. Lekin, Lena ölüp ketkendin kin Lorin eski ayalla işlitidigan zibo zinnet boyunlarını pekatli epkenmeydigan, aldıraplı kilip aldıraplı kitidigan boluvagan idi. Lorin eski Nedo Şaman'a mulayimliq bilen kümüş çaş kıskış lazım bolsa başka endalanı izdeşini, özünün ayallanın nesillerini tutmas boğalıqını etdi. Onun sözdün ervayı uşkan Nedo Şaman Lorin eskiye karap, Ondaq bolsa bunu dinkin bizning volilinga ayaq basma, dep vaqırdı. Lorin eski açıqlanmadı. Eğir bir tınıp qoyup. Boladı. Bu yagi kesem, mən mi azaplı nemen? Könlüm bağma dep tursu mu, ayğım unumaydı. Nemeli digen bilen, biz uzak yıllık çöp qatladın bolumuz. Bunu dinkin, mən mi bu yagi ayaq basmay mən? Könlümü parakendi bulmuşsun, dep cevap verdi.

ilgari Linkanın ismini anç tilgi ip ketmeydi. Apam bilen Nido Şaman'nın bir-birge meyli bağlıqı aşkarlanğan denkin, o köpçilik bilen billi oltırıp, işlanı meslehet kılıvatkan vaqtlağı toğırlap, kesten dadamının ismini tilgi alıdıgan bolu aldı. Linka 5 yaşıdıla okuyanın kirecine tatalay tiken dok. Linka 9 yaşıdıla çangı yasap tiken. Linka tolumu yügürekken dok. 10 yaşıda bir toşkanını koğulap tutuvağanken. Degendek geple onun ağızdan çıkattı.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız Muşya'da ayaklaştı. Programımızın riyasetçisi Pervaz. Kiriştirgücü Yarkın Yasin. Programımızın mesul muharirleri Abdullah Molla, Polat Aman Nuri. Nazaretçisi Nicat Abdukadir. Her hoş.

Toşuş ceryanada nem tartıp bozulup kalgan unu yep, korski ağırıp kalsa kim tölen berudu? Şöyle aşlık, may, top tarkıtış pazırdın bir halta un setip aldı. Çüşte o şu unda çöp etti. Tamaktan kiyin öydikilerinin hemisinin korski ağırıp işte sürüp getti. Şunun bilen bir aile kişileri doktorhana verip təşürtüp bir monçu pul xajladı. Bununla şöyle inan ait açık geldi. O bu aşlık, may, top tarkıtış pazırdaki un satkıcı üstüden sot mekkemisi dava kıldı. Arkadılla yine un işlep çıkar gocudun tölem talep kıldı. Ahırda o bir kadar akılgı muvaffak cevapkı erişti. Lekin təşürüş arkalık o sit olgan unun toşuş çeryanı da nem tartıp kılıp süpti özgürüp ketkerliki məlum boldı. Undaqta bu unni toşuqıcı mu belgilik kanun cevapkarlıqını üstüge alamdı. Bu dilo misalı da şöyle sit olgan unni istimal kılgandın kiyin aile boyca həmmeylenden işti sürüp ketken, həm də xeli eğir ziyan kilip çıkkan. Ziyankeşlik uçurguçi bolu süpüti bilen o işlep çıkarguçi ve satkıçıdan tölem tələb kılışka hukukluq. Haq tələb kanun dəsturda noksallıq məhsulat keltürüp çıkargan ziyanlı töləş haqqıda belgilimi çıkarılgan. Ziyankeşlik uçurguçinin toluq tallaş hukuku var. O işlep çıkarguçidan tölem tələb kılsı mu, satkıçıdan tölem tələb kılsı mu boludu. Çöndürüp ötüşke tigişlik işu ki, məhsulatdaki noksanının səbəbi, toşuqucu, saxlıqucu qatarlıq üçüncü kişinin xatalıqıdın buluşumu mümkün. Məhsulatını işləb çıxarqucu, satqucu ziyankeşlikke uçurqucuğa tölən bərgəndin kiyin, üçüncü kişinin tölü tuvalısı buludu. Şöyle işləb çıxarqucu bilən satqucunun hər ikisinin töləm tələb qılğan. Bunda qılış naiti doğra. Lekin o seti olğan un toşuş çəryanıda nəm tartıp qılıp süpti özgürüp getken. Bunu toşuqucunun xatalıqı keltürüp çıxarğan. Şuna işləb çıxarqucu bilən satqıcı şöyliyge tölən bərgəndin kiyin, toşuş şirkitidin özünün ziyiniğe münasib tölən berişini tələb qılsa tamamen buludu. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1204-cü maddısı da mundaq deyilgən. Toşuqucu, saxlıqucu qatarlıq üçüncü kişinin xatalıqı tüpəylidin məhsulatda noxsan körülüb, başqalarga ziyan yetkən bolsa, şu məhsulatını işləb çıxarqucu, satqıcı töləb bulub üçüncü kişinin tölü tüvelişqa hukukluq.

Sevimli radio alıqıcılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu uzıqı, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıqınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Qadirlik anlıqçılar, şu tatlı programımız dağımlı şuvatıdır. Mahalledeki pırkasçı kişi daim hoşnusunun külümsirap durduğun vaxtını gördükken de. Bir günü o hoşnusunu sorabdu. Siz kaçalı karısı külüp durduğun siz? Dibdikken el hoşnusu mındak cevap veribdi. Doğru. Külümsirashki pul ketmeydi. Ama o sizge pulga setebiliş mümkün bulmağın nurgun baylıqını hediye kıldı. İşenmişsiniz, siz mi sınav peken? Dəflik etip kaptı. Şunun bilen o kişi, hoşnusunun etkini boyunca, kəgəlli xeridar bilen külüm sirep durup əhvallaşıbdı. Qarsa bu dükkandaki sodisi başka gündeki din yaxşı olup gitip atkan? Hayatısı mı külüm sirepini dağılmaştırıbdı? Sodisi gündün günü yaxşı olupdı? Şunun bilen o daim külüm sirep durduğun boptu. Hem külkünün sehri gücünü resmi Şengendek boptu. Hem de turmuşumuzda muşundak ahvallarını yok değil olmaydı. Biz bu soğudu saraylağı kırıp, ders gerek seyte olmak için boğanda, bir kastik bizge külümsirep, ılık tebessüm kısa, yerip çarçaşlarımızı unutup, şu tebessümdün ılıklık his kılıp, anmaydığan dersinimi elip, dükkandın kaytıp çıkışımız mümkün. Bana bu tebessümün küçü. Dali Carnegie'nin İnsan tabiatidik artıqçılıqlar ve acizliklar diyen kitabıda Carnegie'nin mundaq bir gapni qığanlığı enip esimde. Men muzdek tatırıp durduğan pelsepe oqutqutsin emas. İçilip tebessüm qıp durduğan başlangıç mektep oqutqutsini işiltişini xalayman degen. Bu gap mutlaq toğırıp ketmisi mi? Muşi gapning içide tebessümning, külkining, aktif roy halatning ne kadar muhimligi Eksettirilgen deyip kurayım. Kınımdak bolsa, siz mu tebessüm kıp durup, yıkımlık küllerimizge devam

0: Hörmetli radio dinleyiciler. Bugün 2026 yılı 5. ayının 12. günü Seyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmetli radio dinleyiciler. Mən Abdursul Abdiriyim. Bu qetim haberlerimizin asası məzmunu tövendikçe. Devlet reisi Xi Jinping'nin təklifine binaen Amerika Zungtunu Trump

0: Hürmetli radyo dinleyiciler. Emdi dünyaga nazar programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, ben Zumrat Yasin.
0: Radyo dinleyici dostlar. Jungo mulazimati qandaq qilib dam olish kunlaridagi iste'molning yangi yorqin nuqtasiga aylandi.
1: Jungoning tamojna beji almaslik tadbiri Afrika iqtisodining eshigiga yangi harakatlantirguvchi kuch qo'shdi.
0: Jungochi bexatarlik tuyg'usi degan so'z chat ellardagi ijtimoiy aloqa usullarida moda bo'ldi. Dunyoni hayron qoldirgan bundoq jungochi bexatarlik tuyg'usi qandaq davlangan?
1: Qadrli do'stlar, to'g'anda diqqatingizni programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
0: Hürmet radyo dinleyiciler. Kadimi şehrini hakiki his kılış şeklinde seyahat kılıştın, türlük müsabıkla ve oyun koyuş nek meydanlarının şatlık çömüşü gece. Kızıkarlık bilet iktisadını tartıp, tamaşa kılış seyahati gece, emdili ütüp ketken May Bayramılık demeliş mezgili de, Jungo yarkın istimal cevabı kaytırdı. Çet el tarat kulları şununla dikkat kıldı ki, Mulazimet istimali yukur buluş, seferge çıkış kızgıllıkı yukur buluş, yes kılıç karakterlik tamaşa demiliş mezgilinin roşen belgesi bulup kaldı. Amerika dünyanın aylanış yorunluğundan doğru bir kiti baha bir mındak dedi. Jungo'nun May Bayramılık demiliş mezgili de seferge çıkış kölümü ve iktisadi tesir gücü bütün dünyada aldığı Katar'da turup, Dünya sayahat bazarının esliği kelişidi ki, muhim körsetküş bulup kaldı. Sallık malumat en kail kılış küçü giyge. May bayramılık demiliş mezgili de, bütün cemiyette rayon halkıp yötgelgelle 1 milyard 517 milyon adem qeytim giyitip, 2025 yılının okşaş mezgildikidin 3.149% eşip, tarihtiki okşaş mezgildiki en yukarı seviye yartıldı. Memleket boyunca istimal alakadar kesiplerinin seçiş kirimi okşaş mezgildikidin 14.3% aştı. Bunun işi de mulazimet istimali kızgıllıkı aştı. Sayahat ve köngül eç mulazimetinin seçiş kirimi okşaş mezgildikidin 21.2% aştı. Ahalile aile mulazimetinin seçiş kirimi 14.2% aştı. Mulazimet istimalıdan ibaret bu yeni iş miktarı derecedin taşkırı çoğun kölemlik bazarının yoşurun küçüğüne namayan kıldı. Bu yıl 15. 5 yılının başlanışıydı. Mulazimet istimali nemi üçün bu bayramlık demilişte yarkın noktada aylanıdı? Siyaset paydası bivas kozgutuş rolunu cari kıldırdı. 15. 5 yıllık yirik bilan teklifi de mulazimetçilikni kengaytış, süpetini östürüş erkitin yol koyuş otturgu koyulgandın tartıp, 4-nji ayda echilgan memleketlik mulazimetçilik yığınıda tehimi köp jungo mulazimet markasını yaratış otturgu koyulgıça, yani May bayramılık demiliş arpısıda jungo hükümeti mulazimetçilikni kengaytış, süpetini östürüşünü ilgir sürüş togursudiki pikirini ilan kılışgıça, bir qatar siyaset pikirle işlep çıkırış karakterlik mulazimetçilik, turmuş karakterlik mulazimetçiliknin derecesini östürüş yolunu eniq görüstüp bädi. Yeniliq yaratış, medeniyet, sayahat, tenterbiye mulazimet endizisi, menziri rayonlarının amuvi eslehalarını mükemmelleştirip, mulazimet bilen teminleşni elalaş

Qadirli dostlar. Jungu 5-nji aýynyň 1-nji günüden başlap Afrikadaky diplomatik münasibet ornatgan 53 döwletden tamojna beje almaslyk tadbyryny umumýüzlük ýolga goýup, Afrikadaky diplomatik münasibet ornatgan barlyk döwletler we diplomatik münasibet ornatgan äň taraqqy tapmagan barlyk döwletlerden öz aldyga umumýüzlük tamojna beje almaslykny işgä aşyrgan dünýädäki tunji asaslyk iqtisadiy gäwdege aýlandy. Afrikadaky nurgun döwlet erbaplary mundaq dep garady. Dünya iqtisadynyň eşişi aciz, sowda goruqçylygy baş götürüp atgan, jograpiýalyk tokunuş häwp hatyry girelişip ketgen ähwalda tamojna beje almaslyk Jongonyň öz aldygy içip ýetişini täşabbuskarlyk bilen keňäýtişdiki möhüm tadbiri bolup, Afrika iqtisadynyň eşişini ilgeri sürýän möhüm hereketlendirgiç güçke aýlanady. Janubiy Afrika sowda sanaat we riqabet ministrligi 5-nji aýynyň 1-nji güni bayanat ilan kılıp mundaq dep garady. Jongonyň tamojna beje almaslyk tadbiri Janubiy Afrikanyň eksport riqabet güçini aşyryşy, goşulma gymmaty ýokary mahsulatlarga karap tip özgärtişi hemde yezilik mahsulatlary, sanaat mahsulatlary we inçki pişiklap işlenen mahsulatlarynyň bazar ijazatyny keňäýtişini strategiýelik pursat bilen täminlaýdy. Hemde sanaatny taraqqi kıldyryş, işgi orulyşyş pursaty yaratyş we eksportny ýetekleş tipide aşyryş gatarlyk döwlet nişanyna medet berýär. Janubiy Afrikanyň sowda sanaat we riqabet ministri Pak Staw mundaq dep görsetdi. Tamojna beje almaslyk tadbiri Jongu Afrika münasibetiniň güçlük namayendisi bolup, Janubiy Afrikany dünýä boýunça äň çoң hem äň hayaty güçge ege bazarga kiriş pursaty bilen täminlaýdy. Janubiy Afrikanyň köp manbalyk iqtisadiy strategiýasy bilen bir-birini toluklap, Janubiy Afrika iqtisadynyň elastikligini aşyrdy. Kongo Brazzaville'de çıkıdıgan Brazzaville tez xəbərlə gezdi obzor ilan qılıb mundaq dedi. Jongonun Afrikaga qaratqan tamojna beje almaslyk tədbiri yeni dövrdeki hər vaqtlıq Jongo Afrika taqdir ortaq gəvdisi bərpa qılışdiki əməli hərəkət. Maqalda mundaq dep qaraldı. Tamojna beje almaslyk tədbiri şu jayning yezi egiliginin tipini özgärtip məhsulat qoşumça qymmatyny aşyryşyga ilham berdi. Şunun bilen bir wagtda bu tadbir texmo köp chat ellik mablag salguchylary Kongo Brazzaville'ga mablag selip kasbyny taraqqi kıldyryşga jalyp kıldy. Bu şu jaýynyň işgi orulyşyş nisbetini aşyryşga paýdalyk bolupla kalmay, ýana texnika ötünüp beriş arkaly sowdany işlep çykyryşyny biledigan zor bir türküm kasbi ihtisaslyklaryny ýetiştirip Kongo Brazzaville'ga taraqqiýat urugy çeçişden ümit bar. Nambiya Jongonyň aly derejelik kaly göşi bazarda bir kişilik oryny egeleş üstüde paal izdendi. Nambiya göş şirketiniň wagtlyk baş ijraiýa ämeldary Albitos Ochamop munulany bildirdi. Jongonyň Afrikaga karatgan tamojna beje almaslyk tadbiri bu döwletniň goşulma gymmaty ýokary ýezi egilik mahsulatlaryny Jongoga eksport kılışyga tepilgusyz pursat gözlüge içip berdi. Tanıştırılışça, Nambiyanın kalı göşi dünyadaki yukarı derecelik bazarlarda yaxşı inavetke ege bolup, təbii biqiş, otçu bilen biqiş və yukarı hayvanat paravallıq ölçümü bilen dağlıqken. Ochamop mundaqtadi. Tamojna beje almaslyk tadbiri, soda və tamojnadan ötküzüş tipini əlalaşdırışqa yanımı yardan berdi. Texmo azada, canlıq mohita, kalı göşünü öz içige alğan Nambiyanın yezi eylik məsulatları eksport mıxtarını aşırıdı. Mısır Maglebi yezi eylik şirketi asaslıqı ablesin pişiklap işləş kəsbi bilən şoğullanıdı. Eksport yokuru pəllisi də təxminən 4-dün bir qısım ablesin Jongoga eksport qılınıdı. Şirketinin eksport direktori İbrahim Benna mundaqdadi. Jongo bazarının qımmeti kölən bilərli çəkilinib qalmaydı. Jongonyň orap kaçılaş, soğuk zanjir saman äşya obruty we belgilimige uygun nazarat kılıp başguruş katarlyk jaýatlardaky ölçämni kalyplaşdyryşy, Mısır eksport sowdagarlarynyň işlep çykyryş ölçümini umumýüzlük östürişige paýdalyk. Gana akla ambrynyň mutahassisi Jonas Atinguy mundaq dedi. Jongonyň tamojna beje almaslyk tadbiri Afrikanyň yezi egiligi, kançylyk we sanaat kymmet zanjyrynyň taraqqiýatyna türtkü boldy. Jongo bazarının ihtiyacı zor bolup, Gana'nın meyveçi ve yağış materialları ve kan mahsulatları qatarlıq eksport sowdagarlarını nepke eriştirip, ulanı kölemlik iqtisat elip gelgen körnerlik önümdün bəhriman kılıdı.
сетишни кеңайтиш, маҳсулот миқдорини, киримни ва риқобат кучини ошириш билан бир вақтда ишлаб чиқириш танархини төвәнлетишдан умид бор. Гана Малия министрлигининг Малия башқариш олий сиёсат маслиҳатчиси Самуил Нии Нои Ашан мундай деб қаради. Джунгунинг Африқага қаратган тамужни бежа алмаслик тадбири Африқанинг саноатлашиши ва ишқа ўрилишини давомлик илгири суруди. Bu, port və qatnaş transport sistemisinin yuqur önümlük yürüyüşüge paydalıq bolub, tamıcının ötküzüş önümünü östürüb, əşya obru tənərxini tövəlli dudu. Bula, Qanada zavut quruş, Cunguq eksport qılışını ümit qılıdıqan hər qaysi dövlət karxanalarını məbləq siləşqə cəlib qılıdıq.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Yakında Cungo'daki Engiliyelik bir blog ilgisi mındak bir tecrübe şildi. O bir hatır kompüterini bir avat kahvehanıdaki üstelgi koyup koyup getip kaldı. Bir saatten kiyin kaytip gelgenden kiyin kompüterinin öz peti turgallıkını gördü. Bu blog ilgisi ihtiyarsız ekranga karap, adamın aklı yetmeydi o dedi. Muşundak bexeterlik sınıqı nurgun çetelliklerinin Cungo'nu közütüşüdeki yeni usuluğa aylanmaqta. Bunun masalda Cungo'cu bexeterlik tuyğusu degen söz çetellerdeki ictimai alaqı süpüldürdü modu boldı. Yol boyuğa döylep koyulgan posulgılanı xalğancı ilu almaslıqtın. Talla bazırda dukan igisi mügdep kalgan bolsu mu? Xeridarla anlı kalda kodni sekan nerlaşkıca, andın yerim keçide yalguz kavap yeş, seherde sırtkı çıkıp yugürüştek, seper erkilliki geçi bolgan işla çetelliklerine hayran kaldırdı. Çetellik bir tordaş mındak dedi. Cungo'yu yeni kelgende xeterge yolu kuştun korkan idim. Neticede en çok xeterinin mezlik taamlarını bek köp yevilip, Asan semirip ketişkelikini iskıldım. Yerim keçide koçulardaki çırakla yekimlik, avat bazardaki yaymılanın oldu tertiplik bolup, bu hıl halet çetelliklerinin nezirideki akılgı sığmaydıgan işlaydı. Emeliyette bu cungoluklarının normal kündülük turmuşu. Hazır cungo dünya boyuca katıllık diloğlarının yüzberiş nispeti en tüven. Cina işla boyuca cinayet ötküzüş nispeti en tüven. Kural yarağ, partlıç diloları en az devletlerinin biri. Amerika Gallup şirketinin 2025 yıllık dünya bexeterlik dokulatı da körüstülüşçe, Cungo halk ammasının bexeterlik tuyğusu ve kanun ve tertip körsetküçi garipteki çoğun devletlerden xelili eşip ketken. Cungo hükümet tarafının sallık malumatı da körüstülüşçe, 2025 yılı Cungo halkının bexeterlik tuyğusu 98.2% yetip, uda 6 yıl 98% yukur haletini saklap, dünya meqiyası da xelili aldı da turgan. Bundak Cungo'cu bexeterlik tuyğusu kandak tavlandı. Beijing Daşöse Cemiyet Şunaslık Fakültetinin profesörü Lu Jihuamındak dedi. Konkret tedbirlerden karganda Cungo'nun rakamlaştırış teknikisinin çoğunkır energiye berişi. Şundakla umumi halkını seferber kılış, amma oldini iliş, amma tüzeştin ibaret yukur ünümlük idari kılış sistemisi müstekkem bexeterlik torunu şekillendirdi. Çoğunkır katlamlık sebeplerden karganda Cungo'c zamanı vilaştırışının ilgiri sürülüşüge egişip, Cungoluklarının turmuş seviyesi bağansırı üsüp, kalbideki bexeterlik tuyğusu bağansırı müstekkemlendi. Bu hıl toluk amillik kozgıtılgan bexeterlik tuyğusu, Cungo'c idari kılıçtan körünerlik ünümüge guvah bolup, Cungo'nun tüzüm evzellikini namayan kıldı. Cungo'c bexeterlik tuyğusu oldu bilen amallıkının yakşı boluşu da ifadelenudu. Yakın kıyıladın bu yan, meyli karı küşlerini tazılap, rezillikini tüketiş, tor aldamçılıkı zerbe beriş bolsun. Ya ki, ektelep kanun destoru arkılık, halk durmuşunu kogdaş bolsun. Cungo kat kanun arkılık, bexeterlik töven çekini müstekkemledi. Hükümet erzini kubul kılgan haman, derhal beciriştek yukur ünümlük inkas kaytırıp ve asas katlamını kattık tüzep, Zidiyetlerini bir halıdı da, vakti de hel kılıp, naçar keyfiyat payda buluduğun tüpıraklı yok attı. Bultur ilan kılıngan Edman'nın şenş derecesi barometre de körüstülüşçe, Cungo halkının hükümetki bolgan şenş derecesi davamlık dünya boyuca aldın Katar'da turgan. Kelgüsügi bolgan ümitvarlık derecesi dünya boyuca birinci orunda turgan. Cungo'cu bexeterlik tuyğusu turmuşnun ümitki tolgallıkının neticesi. Cungo'cu zamanı vilaştırış, umumi halk ortak beyidigan zamanı vilaştırış.
2025 yılı Cungo ahalılarının ülkedeki otur çıkırımı aldıngı yıldıkiden 5% eşip, iktisatın eş süreti bilen maskademde boldı. Cungo yine dünya boyunca kölümü en çoğun mağarip, ictimai kapalet ve davalaş, sakla sistemisi ornatıp, her treplimi toluk kapaletlendiriş mekanizmini berpa kıldı. Bu kıl ademni asas kılıçtek terakkiyat logikisi, terakkiyat paydısının her bir ademge hakiki nef yetküzdü. Turmuş mukim, kapalet yeterlik bolsa, gem endişi bolmasa, cemiyet tabi halda tertiplik boludu. Halkın könlü hatırcan boludu. Bu bihaterlik tuyğusunu çoğunkur kezip çıksak, onun çoğunkur medeniyet yıldızı barlıkını baykayımız. Neçimin yıllı adım buyan, Cungo'nun en enevi medeniyetideki cahan umumu mensup, inaklıkını ela biliş, öz ara hemden buluş katarlık ideye ve istekle Cungo'luklarının yeni daha çoğunkur yıldız tartkan. Cungo'cu zamanı vilaştırış, terakkiyatı, cemiyetinin medenilik derecesini üzlüksüz östürüp, Cungo'cu bihaterlik tuyğusuğa medenilik küçük koştu. Engiliyelik bir eğer mındak dedi. Ben Cungo'yu kelgendin kiyin, kaytıdın şenşinin imiş geldikini bildim. Bu kıl müdafiyesiz hatırcemlik adetten taşkır kımmetlik. Nöbette yer şarı bu içe coğrafiyelik dokunuş keskillişip, dünya davalgup, hatırcemsiz halet tuturuva dedi. Cungo'cu bihaterlik tuyğusunun kımmeti tekimi gevdilenmekte. Kişiler şunu baykıdı ki, bir devlet öz işini yakşı kılış, öz könünü yakşı ötküzüş arkalık, davalgup turgan dünyanı mukimlaştırgıçka. Dünyanın mebleği selip, kesiplerini güllendirişidiki panagahkı aylını alaydı. Cungo'nu sayahat kılıştın, Cungo'luk buluşunu ümit kılış kıçı. Yine, Cungo'cu bihaterlik tuyğusunu yiz kılış kıçı. Çetellik tordaşlarının ortak tonuşu ve itirap kılışı, kişilerin cismani ve ruhi cihetini hatırcan buluşku bolgan ortak arzusu, güzel turmuşku bolgan ortak intilişidin gelgen. Cungo dünyaga mokim bihaterlik tuyğusu ilip geldi. Şundakla, bütün dünya bir aile degen oddi arzunu konkretlaştırdı hem de illetti. Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda dünyaga nazar programımız boyunca anlatış verdik. Bugünkü programımızın diktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Nöbetçi muhariri Abdullah Molla, nazaretçisi Bahtiyar Turdi.

Taraflarni qısqıç sözləp ötümən. Birinci, xalq mərkəz qılınğan tərəqiyyat ideyasıdı çıng duruş. 2012-ci il 11-ci ayının 15-ci günü 18-ci növətlik Mərkəzi Komitet Siyasi Biyorosi Daimi Komitetinin əzaları Jongoluq və çətəllik muxbırla bilən körüşkəndə mən xalqının güzəl turmuş istiki biznin kürəş nişanımız. Ortaq bir iş yolda qətti eğişmay mağımız dəb təkitildim. 2015-ci il 10-ci ayının 29-ci günü Partiya 18-ci növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınıda xalq mərkəz qılınğan tərəqqiyyat ideyasıdı çıng turuşni eniq otturuq qoydum. 2020-ci il 10-ci ayının 29-ci günü Partiya 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınıda mən yanımı ilgirilgən halda pütkül xalqının ortaq biyişini tirişib alğı sürüşdə texımı roşan mayetlik ilgirləş hasıl qilishimiz kerak deb ta'kidildi. 2-ci. Oddiy halda ishki ishlab chiqarish umumi qimmatining ish nisbatiga qarab bob emaslik. 2012-ci yil 12-ci ayning 15-ci kuni men Markaz iqtisod xizmati yig'inida obyektiv sharoitga qarmay qonuniyatga xilof holda qorg'ulacha yuqori sur'at qo'g'lishqi bo'lmaydi deb ta'kidladim. 2013-ci yil 4-ci ayning 25-ci kuni men Markaziy komitet siyosiy byurosi doimiy komiteti yig'inida davlat bekitgan tangshash tizginlash nishonini joylarning iqtisodni oshirishidagi tuvanchak qilib olishqi bo'lmaydi. Özara bəsiliş və qatlam-mı qatlam eğrilti və çiki teximi bolmaydı. Süpət və ünümlü özdürüşünü məvqə qılğan halda, xıtsatının sicil sağlam tərəqiyyatıqı türütkü bolub, əqiqi sab işləb çıxırış umumi qımitigi intiliş, ünümlük, süpətlik, imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatıqı intiliş gerək dəb təkidildim. Üçüncü, dövlətimiz ixtisadi, üç məzgil qirəlişib getiş basqıçı durmaqda. 2013-ci il 7-ci ayının 25-ci günü mən Mərkəzi Komitet Siyasi Biyorosi Daimi Komiteti yığınıda dövlətimiz ixtisadi iş sürütünün qotyötkəş məzgili, qurulmını tənşəşinin tolğaq məzgili və aldınqı məzgillik qozğutuş siyasetini əzim qiliş məzgili qirəlişib getkən basqıçı durvadudu. Onun üstüqə dünya ixtisadımı çonqır tənşili vatudu. Tərəqiyyat muhiti intayin mürəkkəb. Şuna, dövlətimiz iqtisadi tərəqiyyatının basqışlıq alhaydilikini toğırtınıb, həqiqətini əməliyyətini izləyən halda ıslah qılış tənşəş gerək dəb təkidildi. 4-ci, iqtisadi tərəqiyyat yeni normallıq qırdı. 2013-ci il 12-ci ayının 10-ci günü mən Mərkəz İqtisad Xizməti yığınıda yeni normallıqını oturuq qoydum. 2014-ci il 12-ci ayının 9-cu günü mən yenə şu Mərkəz İqtisad Xizməti yığınıda dövlətimiz iqtisadi tərəqiyyatının yeni normal qıqırış səbəbini 9 cəhətki yüzünüş xarakterlik özgürüş asası təklil qılıb, yeni normallıqını tonuş, yeni normallıqı layıqlaşış, yeni normallıqını yetəkləş, dövlətimiz iqtisadi tərəqiyyatının növətdiki və bunun dinkiyinki bir məzgildiki çoğun logikisi ikəlikini təkidildim. 5-ci. Bazarını baylıq təqsimləşdə əl qılğuş rol oynaydıqan qılış. Hökumətinin rolini teximi yaxşı cari qıldırış. 2013-ci il 11-ci ayda mən Partiya 18-ci növətlik Mərkəzi Komiteti 3-cü umumi yığınıda baylıqını bazar təqsimləş ən önümlük usul. Bazarının baylıq təqsimləşini bəlgiləşi bazar iqilikinin umumi qanuniyyidi. Bazarını baylıq təqsimləşdə əl qılğuş rol oynaydıqan qılış gerək dəb təkidləb, bazarının roluğa yepyeni tədbir bədim. 6-ci. Süzük su, yeşil tağının özü bir baylıq. 2013-ci il 9-cı ayının 7-ci günü mən Nəzərbayev daşösü də notuq sözləgəndə bu qaraşını eniq oturu qoyub, ekologiya mədəniliki bərpa qılış, güzəl jongo quruş biznin strategiyalik vəzifələrimizin biri. Əvlatlığa asmını kök, zimini yeşil,
suyu süzük, güzel makan kaldırışımız kerek dep takitildim. 2014 yıl 3. ayının 7. günü men 12. növetlik memleketli halı kurultuyu 2. yığınıda Göycü vekiller ömükünün karap çıkışı katlaşkanda bu karışını yanımı ılgırlayan halda takitildim. 7. Yeni terakiyat ideyesi de çıntırış. 2015 yıl 10. ayda men partiye 18. növetlik merkezi komiteti 5. umumi yığınıda İcadi, mas, yeşil, uçuk, hem bekre buluştun ibaret terakiyat ideyesini otturup koyup, icadi terakiyatta terakiyatının erketlendirgüç küçü meselesini hal kılışka, mas terakiyatta terakiyat tempun bulmaslık meselesini hal kılışka, yeşil terakiyatta adem bilen tabiat inak ötüş meselesini hal kılışka, uçuk terakiyatta Terakkiyatının işki taşki hem türütkiliki meselesini el kılışka. Hem bekre terakkiyatta icdimai adıllık ve hakkanilik meselesini el kılışka ehmiyet beriludu. Yeni terakkiyat ideyesi de çıntırış, dövültümüzden terakkiyat umumluğu münasebetlik çonkur özgürü iştep takitildim. 8. Teminat tereplik kurulmuluk ıslahatını algı sözetiş. 2015 yıl 11. ayının 10. günü men Merkezi Komitet Maliye İktisat Rehberlik Grupusunun yığınıda teminat tereplik kurulmalık ıslahatını tırışıp küçeytişini oturup koydum. 2015 yıl 12. ayının 18. günü men Merkez İktisat Hizmeti yığınıda teminat tereplik kurulmalık ıslahatının aşıkçı işlep çıkırış iktidari uçukçılıkını tügütteş. Kaldıkını tügütteş, pişanı tügütteş, tenlerini tüvenletteş, kemtülükünün toluklaşını çın tutuştu orada takitildim. 2018 yıl 12. ayının 19. günü men Merkez İktisat Hizmeti yığınıda müstekemleş, küçeytiş, yükseldürüş, ravallaştırıştın ibaret töt sözlük yığın talepini oturu koyup, bu töt sözlük fangcinin Növetki ve bunun dinkiyinki bir mezgildeki teminat tereplik kurulmuluk ıslahatını çonkurlaştırış. İktisatının yukarı süpetlik terakiyatı türütkü buluşunun umumi talepi işgelikini tekitildim. 9. Terakiyat tempun bulmaslık, yeterlik bulmaslık. 2017 yıl 10. ayda men partiye 19. kurultuyu da dövültümüz cemiyetideki asasız ziddiyet, Xalqının kündün künge iş berivatqan güzel turmuş ihtiyacı bilen terakkiyat tampon bolmaslıq, yeterlik bolmaslıq otursidiki ziddiyetke özgerdi. Bu umumluq taqılıdığan tarihi özgürüş dep takitildim. 10. Yukarı süpetlik terakkiyat türütkü boluş. 2017 yıl 10. ayda men partiya 19. kurultuyu da Döltümüz cemiyetideki asası ziddiyetinin halkının kündün künge iş berivatkan güzel turmuş ihtiyacı bilen terakkiyat tampon bulmaslık, yeterlik bulmaslık otursidiki ziddiyetki özgergelikiden ibaret bu paket asası da. Şunundek yeni terakkiyat ideyesinin talepini közde tutup, döltümüz iktisadının yukarı süratte iş baskıçıdın yukarı süratte ravajlanış baskıçı ötgelikini takitildim. 11. Zamanevi iqtisod sistemasi barpo qilish. 2017 yil 10. ayda men partiya 19. qurultayida zamanevi iqtisod sistemasi barpo qilish o'tkaldin xalqining jiddiy talabi va davlatimiz taraqqiyotining strategiyalik nishoni deb ta'kidladim. 12. Ishki cho'ng aylanishni asosiy gavda qilgan İşki taşki koş ayınış birbirini ilgiri sürdüğen yeni terakiyat endisini berpa kılış. 2020 yıl 4. ayının 10. günü men Merkezi Komitet Maliye İktisat Komitetinin yığınıda işki çoğun ayınışını asası gevdi kılgan. İşki taşki koş ayınış birbirini ilgiri sürdüğen yeni terakiyat endisini berpa kılış gerek deb takitildim. 13. Terakkiyat bilen xavfsizlikni bir tutaş planlaş. 2015 yıl 5. ayının 29. günü
Мән Мәркізі Комитет Сиясы Бюросының коллектив үгінеші де бейхатар тарақият идеясыны мұстәккем тұрғызуш керек деп тәкітілдім. 2016 жыл 1 айының 18 күні мән өлкі министрлік дәрежелік асаслық рәхбірі қадырла мәхсус муакемі курсы да біз ұчық тарақи қылышта дұш келуатқан хәуіп қатар хырысланы төт жәеттін тәкіл қылдым. 2018 жыл 1 айының 5 күні мән Мәркізі Комитетқа еңідің кірген әзала, кандидат әзала вә өлке министрлік дәрежелік асаслық рәхбірі қадырла муакемі курсы да үксәк әхмет берішкі тегішлік 16 қауіпіне 8 жәетін көрсітіп өттім. 2019 жыл 1 айының 21 күні біз алайтен өлке министрлік дәрежелік асаси рәхбірі қадырланың төәнчәк тәпәкүрді чыңтұрып, тырышып, зор хәуіп қатарының алдыны еліш түгітіш мәхсус муакімі курсы аштық. Мән курсының ечіліш мұрасымыда сияси, идеология, қытсат, Америка білен болған қытсат соды күріші, пән техника, жәмиет, ташқи қызмет, партияның өз құрылышы қатарлық 8 сахәдіке зор хәуіп қатарының алдыны еліш түгітіш керектікіні тәкілі қылып өттім. Әмді иніқ тәләп қойдым. Жәзмен баштың ақыр үксәк ошарлықны сақлап, әм қарқу вәқәсідің үксәк ошар бұл ішіміз, әм күлірен кәркідан вәқәсінің алдыны елішіміз керек деп тәкітілдім. Бұ жәрияны әсләп өтіш арқылық шуны тәкітілмәкчі мән ке, партия 18-ні құрылтыйдың бұян, біз ұқтысады, іждімайы тәрақият әқіде нұрғын, мұйым, нәзірие вә идеяны отыру қойдық. Бұның ішіде, еңі тәрәқият идеясы әң мұйым, әң асаслық орын тұтуды. Еңі тәрәқият идеясы бір системілік нәзірия системісі болып, тәрәқиятның мәқсіті, әркетлендіргіш күчі, ұсулы, елі қатарлық бір қатар нәзірия вә әмілет мәсілілерге жауап беріп, партиямызның тәрәқиятқа дайыр сияси мәйданы, қымәт елініші, тәрәқият әндейсі, тәрәқият елі қатарлық мұйым сияси мәсілілені еніқ шәрхеліді. Бүтін партия еңі тәрәқият идеясыны толық дәл жайда ұмымызлік ұзчыллаштыру шарт. Бұның да төәндікі бір қанчы ноқтыны яқшы игілешкі дей қатқылыш керек. Бірінші, еңі тәрәқият идеясыны түп мәқсәт ноқтысыдың игілеш керек. Конула итқандек, жахан шунч кәңірі болсы мұ, авам дөләт ішілерінің асасыдыр. Халық партиямызның акимет жүргізішінің әң чоңқыр ұлы вә әң зор күш қуыты. Халықны бәқітке еріштіріш, мүлләтіні гүлләндіріш, әм партиямызның замани вилаштыруш құрылышығы рәхбарлы қылышының мәуқәсі вә мәқсіті, әм еңі тәрәқият идеясының елтізі вә джіні. Халық мәркез қылынған тәрәқият идеясыды чыңтұрған, тәрәқиятта халықны көзләш, тәрәқиятта халық тайныш, тәрәқият нәтижелердің халықны ортақ бәхірман қылышта чыңтұрғандыла, тоғыры тәрәқият қарышы, замани вилаштыруш қарышы пайда болуды. Дүниядегі тұнжы социалистік дөләт болған Совет Итпақы шаллық нәтижелерін яратқан болсы мұ, кейін мәғлуп болып парчылып кетті. Бұныңдегі бір мойым сәбәп шо ке, Совет Итпақы компартиясы халықтың айырылып келіп, өзінің мәнпәтінің қоғдайдыған имтиязлық бюрократлар ғұройға айынып қалған. Заманы виліш болған дөләтті мұ, әгер хакимет бешедегі партия халықтың айырылып қалса, оқшашла заманы виліш нәтижесіге зиян етеді. Ортақ бейішіні ішқа ашыруш ұқтысади мәселі болыпла қалмастын, бәлкі партияның хакимет жүргізіш асасығы тақылыдыған зор сияси мәселі. Біз бай намыратлық пәрқи барғансыры чоңып, намыратланың барғансыры намыратлышып кетіші, байланың барғансыры бейіп кетішіге ел қойсақ әргіз болмайды. Байла білен намыратла арсыда алқып өткісіз хаң пайда болып қалса әргіз болмайды. Әлбәтте, ортақ бейішіні ішқа ашыру үшін
ihtiyaj bilen imkaniyetini bir tutaş oylaşıp, iqtisadi, ijtimai terakiyat kanuniyeti boyunca tedirci ilgiri sürüş lazım. Şunun bilen bir vakitte, bu hizmette saklap duruşkun bulmaydı. Rayulla perki, şehir yezi perki, Kırım perki katarlık meselelerini anlı kalda teşebbüskarlık bilen hel kılıp, cemiyetinin umumüzlük terakki kılışı ve Adem'nin etraplık yetilişi gibi türütkü bulup, ictimai adıllık ve hakkaniliğini ilgiri sürüp, terakkiyat neticilerden pütkül halıkı tekim okup, tekimi adıl nep yetküzüp, halık anmasının eriş duygusu, bekt duygusu, bihaterlik duygusunu üzlüksüz aşırıp, ulağa ortak bir işinin şuarlı emez, belki körgülü, tutkili, hakiki sezgili buluduğun emniyet işgelikini hakiki yiz kıldırışımız gerek. İkinci, yeni terakiyat ideyesini mesele yönelişi noktasından ilgileş gerek. Döltümüzün terakiyatı yeni tarihi pelledi durmakta. Yeni terakiyat baskıçının yeni talepiga asasen mesele yönelişi de çıntırıp, yeni terakiyat ideyesini tekimi delcaydı ızcılaştırıp, terakiyat tempon bulmaslık, yeterlik bulmaslık meselesini hakiki türde yakşı el kılıp, yukur süpetlik terakiyat kütürütkü buluş gerek. Meselen, pen teknikada özüge taynış, özünü kudret taptırış, döltümüzün mevcut bopturuşu ve terakki kılışını belgeleydiğen asasi iktidar bop kaldı. Bu cihette, kaldın boğduğun nurgun meseleler mevcut. Yani meselen, döltümüzde şehir yezla, rayullarının terakiyat perki bir kadar çoğun. Bu meselini zadı kandık hel kılışta nurgun yeni meselelerini çonkur tetkik kılışkı doğru kilidu. Bulup mu rayun bölekleri bölünüp kayıt teşkiliniş, ahalının rayun halkıp yötkülüşü tezlişiş, dikallarının şehirde makalışış arzusu suslişiş katarlık meselelerini çın tutup tetkik kılıp, pikir yolunu aydınlaştırış gerek. Yani meselen, iqtisadi, ictimai terakiyat tipini, umumüzlük yeşil terakiyat tipi özgertişke tez türütkü buluşta yüksek ortak tonuş hasıl kılındı. Lekin döltümüzün energiya sistemisi kömür katarlık taş katma energiyagi yüksek derecede tayinudu. İşlep çıkırış ve turmuş sistemisini yeşil, tüven karbonlu kılıp özgertişte besim naiti çoğun. 2030 yıldan burun karbon çıkırış miktarını çok kıymetli yetküzüş. 2060 yıldan burun karbonu neytrallaştırış, nişan vazifesini orullaş, pevkuladı müşkül. Yani meselen, iqtisadın dünya vilişi de tətür iqim körülüşke əgişip, taşkı muhit, barğansırı mürekkep ve özgürüşcan bop getdi. Biz, cazmen özümüzgü tayiniş, özümüzünü kudret taptırış bilen içi vitiş, Hemkarlışının münasibetinin yakşı bir tırap kılış. Halkıra iş təksimatıga pahalı katniş bilen, dövlet xövpsüzlükini kapalletlendirişinin münasibetini yakşı bir tırap kılış. Taşkı məbləğdın paydınlış bilen, xövpsüzlük cahitin təşürüşünün münasibetini yakşı bir tırap kılış gereklikini tonup yetip, xövpsüzlükini kapalletlendiriş aldınkı şartı astıda içi vitiş dairesini kengitişimiz lazım. Kısqısı, Yeni terakiyat baskıçıgı kırgendin kiyin, yeni terakiyat ideyesigi bolgan çönçimizini üzlüksüz çonkurlaştırıp, tekimu del cayda emeli tedbir kolunup, yukur süpetlik terakiyatını hakiki işkaşırışımız gerek. Üçüncü, yeni terakiyat ideyesini külpet yeni noktasının ilgileş gerek. Müşkülatkı kalmaslık üçün baldur amal kılgılık. Alak bolmaslık üçün baldur müdafiye körgülük. Döltümüz cemiyetideki asasız ziddiyetinin özgürüşü ve halkara küş seliştirmesinin çonkur tanşilişige ergişip, döltümüz terakiyatı duşkili vatkan işki taşki xavp qatar mislisiz aşmaqta. Şuna külpet inini küçeytip, tövençek tepekurdu çıntırıp, tekimi mürekkep, qiyin vaziyetke takabül turuşka Her vakit tayyar turuşumuz şart. 14. 5 yıllık yirik plan teklifi de
xavfsizlik masalasini intayin gavdilik o'rin qo'yib, bexatar taraqqiyotni davlat taraqqiyotining arqa

Bugünkü programımız müşerde yaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçi Nicat Abdülkadir, ben Arapat Özencan. Dönüklüler, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostlarının yadıda bulğundak, biz bu bir qanç günlük programlarımızda Raziya Qadırning Qağaz Turna namlıq postining aldın qısımdan anlatqandıq. Qayur axiri degenni qılıp istifa berdi. Hatta öyni rani yok uyup, bankıdan bir munch qarız aldı. Onun közüge şarapetning ansirashleri, qarıştırışları, hatta balanın allı qaçan işki bu qağallıqı mı körümegendi. Emdilikte şarapetning onu qollamaqtın, hemdemdi bulup, mədət bəyməkdən başqa ilacı yok idi. Ondaqda Qayurning sodası qandaq bola. Ola rastlı Qayur etqandak pul tepib boy bolup ketalami? Bola qızıqsanla deqtanla davamlıq bugünkü radio jurnal programımızga o'rnatilgan Raziya Qadirning Qağaz turnanamlıq povestining davomida bo'lsin.

0: Apa? Apa?
1: Azimanın ensiz çakırışı bilen xiyaldan baş götürdüm. Süt kaynap teyişip ketti. Azime odunu tarasada öçürvetti. Süt bilen bulgangan ocağının besiremcan halde qırıp, aynı çağdaki öyküşken çağlarımız isimge geldi. Şundak, Xayyurunun ticareti oğuşluk bulmağın idi. Hatta mendimi bek işindiğin ağaynısı cüret tonuşturgan sodi şerikimi kalan pulunu ilip bir keçidli izdereksiz gayb bolğan idi. O tutulganda yançoğu alını burun tədir örülüp optiken. Oğu hazır kanunun cazasını tatıp atıdı. Ama kazanğı yoluqsan karısı yukarı, yamanğı yoluqsan yarısı edigendek biz mi sorulup gettik?
0: Apa!
1: Heh, hazır saat neçib oldu. Mən dərhal saat yıkardım. Vakit bakken dehi. Siz naştı kılıverin. Mən hukukunuzunu uyğutup çıkayım. Etiyenki vakit tez süratlik poyuz ya ki ayırplandak emez, belki nur tezliki de ötülgandak yes kılmen. Naştılık tayarlap, eldergi zolap yegüzüp, onu yesliğe aparvitip, andın mektepki kəgüce, özümlü maşini adamdakli yes kılmen. Hənim bolsa, Azime xeyli çoğun kaldı. Bu musa, onu hukusudak cidli tügümey ğınışıp durvaskanda kılattım. Azime'nin küçük çağlarda yaş kənmendim. O, hukusudun mu öte cidel hor idi. Tehi bəzde avını kiyim ettim, mauını kiy ettim de pəsliğe karmay kiyim tallaydıgan cidli ba idi. Bıraq, o çağladı özümünü hazır gıdak arğın yes kılmaydım. Ətigini, Xayyur işkimiz tən kırattı. O mağın maşla tayarlış bir.

Кез саат 22-дин 45 минут. Метро 4-нчи линиясынын эң акыркы бир сменасы. Дейустамдын метро шопору болгон 15 жылдын буянкы 789-нчи кетимдин акыркы сменасы. Кез саат 23-дин 15 минут өткөн вакыт. Лутпулла доктор бир жидди кесендин операциясыга таярлык кылмакта. Yarım saat burun şimali aylanmada bir kıtımlık eğir katnaş vakası yüz begeydi. Keç saat 1'den 8 minut ötken vakit. Keçilik tehrir endi, emdili bir makalını teşürüp boğaydı. 6 saat dinkin bu makale her kaysi torbiketlerinin baş korunda ilan kılınıdı. Keç saat 4:20. Rehim Aka bir küllük hizmetin başıldı. Bu şehrinin çok küçük nurgun köçelerini süpürüp bakan o, başka yurttan kelgen bolsa mı, ama bu şehirge muhabbeti çoŋkur. Seher saat 5:20. Bugünkü tunji 58-nji yolunun köçe avtobosu Şihaba avtobos baş bekitinin yoluna çıktı. Şoför ustamın en yakış gördüğünü, seher kuyaşının ufuktan çıkınını yolda mangaş kütüveniş. Şehirdeki uykusuz gecele. Ben tırıştım, ben bəxtlik. Hayırlık seher mehnetkeş kişiler. Sizler bu şehrinin harareti ve hayatlığı.

ayıdı. Hüceyre yadrosu zavodunun kontrol merkezi bulup, enzimin katalizlaş rolu astıda tərkibideki uçur kodu boğan DNA bu yerde nuskulaşını tamamlaydı. Hem de mRNA'yı küçürüldü. Kesip ulaş ve tüzleştirişten ötken mRNA stoplazmağı kırıp, aksıl biriktiriş sihi ribozoma işçide analiz kılıdı. Hem de nurğun yekke amino kislatalarını koraştırıp, aksıl uzun zanciri asılı kılıdı. Bu aksıllar yana uğrap kaçılınıp, şundaklı zinnetlinip, yük paravozu arkalı kuzgutulup, mikronayca arkalı belgelengen rayonu toşuludu. Paravozun hareketlendirgüş küçünü bulsa, zavuttaki elektr istansıdaki kondrosoma oksitliniş metabolizmi arkalı hasıl boğan molekolluk yekulgu bataryesi ATP təmilleydi. Bu mikromaşını zavutunun pütkül ayrılış çeryanı da kanda kılıp, muşundak toğra. Kontrol kılı buluduğun hem yukarı önümlük buluşunu işe aşırış, alımla izcil türde yeşini arzu kıp gelgen hayatlıqının en ahırkı sırı. Bu mikro hayatlıqının sırını iç beriş, biyologilik biriktiriş ünümünü üstürüş, biyologilik metabolizminin yönelişi ya ki yolunu yakşılaşta mühim ehmiyetki egi bulup, kelgüsüdeki insanların imkaniyetlik sicil terakiyatını mühim teknikalık terek ve maddi kapalet bilen təminleydi. Mikro dünya üstüde izdiniş üçün varlığı kelgen mikro nanometrlik maşını adam. Tabiyet acayip ustalık bilen mikro nanometr ölçümüde DNA, ribozoma, bakteriofag, çoğunçay tayakçı bakterisi katarlık muşundak nepis akıl parasatik canlıklarını yasap çıkalaydı. Kuruluş cihette alımlamı tabiyetinin usulunu doğraşkı urunu vatıdı. Mikro ölçem katlımıda oxşib ketidigan sünni aqli iqtidarlıq tənçini icat qilib, ulardan faydalanib mikro ölçemge kirib, hayatlıq teninin hər qaysi ölçemlerinin oxşash bolmagan basqışlardaki ösüşi ve özgürüşni kontrol qilishga qatnaşadi. Hem de bu sünni mikro maşınlar bilen organik hayatlıq tənçiler arasidiki özara maslaşış arqalıq, en axırda özligidin təşkililinişini işqaşırıb, kontrol qilgili buludigan sistemlik makroluq hərkətini barlıqı keltirudu. Bu yerde biz mikro nanometrlik maşını adamga yüzeki iniqlimi berip baqaylik. Ula bir xil əxli iqtidarlıq mikro maşını sistemisi bulup, ölçümü adatta 2-5 mm'dan nəçi 10 nanometrgici buludu. Murakkab mikro ölçemlik muhitta uyğunlaşıcılıq bilan kontrol qılğılı buludğan mikro məşğulatni öz aldığı tamamlaşqı şiltalıdı. Maşınının mikro tiplişi, mikro dünya üstüde izdinişinin bir xil yepyeni körüş bulunu və önümlük kuralı bilan təminledi. Mikro nanometrlik maşın adam texnikasının tərəqiyyatı hayatının sırı üstüde izdinişdə mühim əhmiyyət geyir. Fən tədqiqat üstüde izdiniş cəhətdə ilğar maşın adam ilminin mühim tarmaqlarının biri boğan mikro nanometrlik maşın adam ilmi nurğun zor ilim pən məsələləri və aldınqı qatardaki qızıq noxtu texnikaları toplanğan yenidən güllənən qirələşmə pən fizika, ximiya, biologiya, mexanika, material ilmi, mikro nanometrlik yasaş, mikro kompüter elektr sistemisi, maşın adam ilmi, mikro dinamika, mikro elektron, uçur ve kontrol kılış, biyologiya kuruluşu, biotibi doğrugarlık, kilinkilik medisina katarlık nurgun pelleni öz çıkalıdı. Mikro nanometrlik maşın adamının tarihini 20. asırının 60. yıllardan sürüştürüşkü buludu. Nazriyevi fizika alimi, Nobel fizika mukofotiga erishguchi Richard Feynman 1959 yili 12 ayning 29 kuni tabiiy sanoat fanlari shoyanda so'zlagan nutqida nanometr texnikasini tunji qitim tilga olib, bu ajoyib texnikani tigida yetarlik bo'shliq bor deb tasvirlagan edi. Bu davr bo'lgich bayon nanometr texnikasi uqumiga asos qilibli qolmay, yana mikro nanometr mashina odami bilan nanometr meditsinasi davrining yetib kelganligidan bishorat berdi. Feynmanning so'ziga asoslanganda, uning ayni chaqdagi doktor o'quvchisi Albert Hibbs eng burun tashqi kasalliklar doktorlarini bekor qilish degan dodil tasavvurni o'tirg'i qo'ygan. Hem de belki bedenge bazı küçük maşınlarını mengülü köçürüş arkalık, bazı iktidar yetersiz azalarının normal hizmet kılışıgı yardan bergili buluşu mümkün deb körsetken. Bu telvilacı oy kiyin mikro küçükletiş tekniksi arkalık su astı parahotunu küçükletip mikroorganizm ölçümüge yetküzüş. Hem de adam bedenge kırgüzüp, meni zahmelinişini əsige keltürüş ve qalikige aylandırılıp, danlıq fantaziyelik film acayip sefer kılıp işlengen. Tılgı ilişki arzaydığını şu ki, bu xil mikro şekil bilen bedenge kiriş uyi, garipki sayatı mu, muşlun qoxşaş vəqqalikle var. Məsələn, sunukun uçar kurtqa aylanıp, tümür yelpi güçlük məlikinin qorsqığı kiriş.
Чоң кичиклигини халыганча өзгерткеле болдуган алтын гүрзе катарлыклар. 2008 жылы Финмандын айны йылдагы ажайып тасаввури, ахыры Швейцария Сюрих Федерация табий пән ва санаат пәлри шуянынын тадқиқат коллективи тарапыдан муваффакиятлык амалга ашырылды. Бу механикалык канынын размери 2 миллиметр дәрежелик болуп, юкуры частотулук тавранын магнит мейданынын контролдугуда Хата орында турган магнит парчаларының өз ара соқылыштын пайда болған инерциялык зарбыны алғы илгерләш хәрәкәтләндіргіш күчіге айландырып, бу арқылық микро жисымларны тоғыр контрол қылышын ишқа ашырды. 2009 жылы бу атрат яна тәқлиди чоң үшчәй таяқчы бактериясының бурмусман әркеті арқылық сүнни бактерия қамчы түкіні тәтқи қылып ясап чықты. Бу хил нанометрлык ят моделлык непс перде өзлигидин йөгүлүш техникасы аркылуу ясалган 3 өлчөмлүк микро бурма төвөн майдандагы күчлүк айланма магнит майданынын козгутушу менен нишанлык доору жеткизишни тамамдай алат. Дастлабки тадқиқотлар техник көп алда ар хил энергия шакылларын механикалык энергияга айландырдыган микро ижра кылыш аппаратын кандай лайлаш үстүдө изденишке марказлашкан. Шоңа дайым уни образлык алда микро нанометрлык мотор деп атаган. Якынкы еллардан буян,

an kısmına karta adetteki kapalet cevapkarlıkını üstüge iliş doğrusu da hüküm çıkardı. Kımmetlik buyumlarını sınap takap bekiş, ilişte azırak mı bir hastalık kılışkı olmaydı. İstimalcılar üncü mervayit, kaştaş boyumu katarlık asan bozuladığan kımmetlik tavarlarını sınap takap bakkanda soğudigerlerinin körsetmesiye kattık rayı kılıp, ihtiyat bilen meşgulat kılıp, meşgulat muvaffak bulmasılık sebebidin macera kilip çıkıştın saklanışı gerek. Ticaretçilerge nispeten itkanda zörür bulgan modapiye eslihaleri, meslen yumuşak silinca, təylik, mukumlaştırıcı jip katarlıklarını uğurlaştırgandın sırt, yana nəx meydanda yitekleş ve yardım berişini küçə itişi, zörür tipilganda mal satıcı öz kolu bilen ilip berişi, bütün ceryanda sınav takap yıkışka yardımlaşı gerek. Bulup mu kıymeti bir kadar yukarı tavarlığa karta, tavar kıymetliği maskeladığan kattık başkuruş tizgilleş tedbirlerini kullanıp, bihaterlikke kapalette kılış mecburiyetini hakiki ada kılışı gerek. Bununun başka emrah bulguçi, eğer başkalarının karzige kipil bolsa, kipillik cevapkarlıkının karakteri ve kanun akıbetini inek düşünüşü gerek. Adetki kapalet, karızlar mal mülki mecburi icra kılınandın kiyin mu yanıla ada kılalmağanda, kapalet bergüci koşumcu cevapkarlıkını üstüge ilişi gereklikidin direk beridu. İmza koyup muayyelleştirgen haman kanun boyca tölütü veliniş xevip xatrige duş gelişi mümkün.

Toşuş ceryanada nem tartıp bozulup kalgan unu yap, korski ağırıp kalsa kim tölen berudu? Şöyle aşlık, may, top tarkıtış pazardın bir halta un seti valdi. Çüşte o şu unda çöp etti. Tamaktan kiyin öydikilerinin hemisinin korski ağırıp işte sürüp getti. Şunun bilen bir aile kişileri doktorhanağa berip təşürtüp bir monçı pul xajladı. Bununla şöyle yine naiti açık geldi. O bu aşlık, may, top tarkıtış pazardaki un satkıcı üstüden sot mekkemisi dava kıldı. Arkadılla yine un işlep çıkar gocudun tölem talep kıldı. Ahırda o bir kadar akılgı muvabbiq cevabı erişti. Lekin təşürüş arkalık o seti olgan unun toşuş çeryanı da nem tartıp kılıp süpti özgürüp ketkerliki məlum boldı. Undaqta bu unni toşuqucumu belgilik kanun cevapkarlıqını üstüge alamdı. Bu dilo misalı da şöyle seti olgan unni istimal kılgandın kiyin aile boyca hemmeylenden işte sürüp ketken, hem de xeli eğir ziyan kilip çıkkan. Ziyankeşlikke uçurgucu bolu süpüti bilen o işlep çıkargucu ve satkıcıdan tölem talep kılışka hukukluk. Haq talep kanun desturda noksallık mesulat keltürüp çıkargan ziyanlı töleş hakkıda belgeli mi çıkarılgan. Ziyankeşlikke uçurgucunun toluq tallaş hukuku var. O işlep çıkargucudan tölem talep kılsı mı, satkıcıdan tölem talep kılsı mı buludu. Çöndürüp ötüşke tigiştiki şu ki, məhsulatdaki nuqsanının səbəbi, toşuqucu, saxlıqucu qatarlıq üçüncü kişinin xatalıqıdan buluşumu mümkün. Məhsulatını işləb çıxarqucu, satqucu ziyankeşlikke uçurqucuğa tölən bərgəndin kiyin, üçüncü kişinin tölü tuvalısı buludu. Şöyle işləb çıxarqucu bilən satqucunun hər ikisinin tölüm tələb qılğan. Bunda qılış naiti toğra. Lekin o seti olgan un toşuş ceryanında nem tartıp kılıp süpti özgürüp ketken. Bunu toşuqucunun xatalıqı keltürüp çıkargan. Şuna işlep çıkargucu bilen satkıcı şöyleyge tölen bergendin kiyin toşuş şirketinin özünün ziyniğe münasip tölen berişini tələb kılsa tamamen buludu. Cunha Xalıq Cumhuriyeti'nin Əxtələb Kanun Dəsturunun 1204. maddısı da mundaq deyilgen. Toşuqucu, saxlıqucu qatarlıq üçüncü kişinin xatalıqı tüpeylidin məhsulatda nuqsan körülüb, başqalarga ziyan yetken bolsa, şu məhsulatını işləb çıxarqucu, satqucu tölep bulup üçüncü kişinin tölü tübelişqa hukukluq.

Sevimlik radyo anlıkçılığa, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgısı. Yani ondan olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Qadirlik anlıqçılar, şu tatlı programımız dağımlı şuvatıdır. Mahalledeki pırkasçı kişi daim hoşnusunun külümsirap durduğun vaxtını gördükken de. Bir günü o hoşnusunu sorabdu. Siz kaçalı karısı külüp durduğun siz? Dibdikken el hoşnusu mındak cevap veribdi. Doğru. Külümsirashki pul ketmeydi. Ama o sizge pulga setebiliş mümkün bulmağın nurgun baylıqını hediye kıldı. İşenmişsiniz, siz mi sınav yıkan? Dəflik etip kaptı. Şunun bilen o kişi hoşnusunun etkini boyunca kəgəlli xeridar bilen külüm sirep durup əhvallaşıbdı. Qarsa bu dükkandaki sodisi başka gündekidin yaxşı olup gitip atkan? Ətisi bu külüm sirepini dağınlaştırıbdı. Sodisi gündün günü yaxşı olupdı. Şunun bilen o daim külüm sirep durduğun boptu. Hem külkünün sekri gücünü resmi Şengendek boptu. Hem de turmuşumuzda muşunda ehvallarını yok değil olmaydı. Biz bu soğudu saraylığa kırıp ders gerek seyte olmak için boğanda bir kastik bizge külümsirep ılık tebessüm kısa yerip çarçaşlarımızı unutup şu tebessümden ılıklı kıyız kılıp anmaydığın dersinimi elip dükkandan kaytıp çıkışımız mümkün. Bana bu tebessümün küçü. Dali Carnegie'nin İnsan tabiatidik ortiqchiliklar va ojizliklar degan kitobida Carnegie'ning mundaq bir gapni qilganligi aniq esimda. Men muzdek tatirib turadigan falsafa o'qituvchisi emas. Ichilib tabassum qilib turadigan boshlang'ich maktab o'quvchisini ishiltishni xohlayman degan. Bu gap mutlaq to'g'ri bo'lib ketmasimi? Mush gapning ichida tabassumning, kulkining aktiv ro'y holatining naqadar muhimligi Aksettirilgen deyip kurayım. Benim dağ bolsa, siz mu tebessüm kıp durup, yıkımlık küllerimizge devam

Qadirlik dostlar, programımız şu tapda davamlaşıb atıdı. İşqi bir minut keçkib qaldınız. Yolda maşini tosılıp qalğandı dediniz. Başlıqınız bunu doğru düşündü. Azıraq mijazım yok, bir gün ruxsat soray degen dediniz. Başlıqınız bunu mu doğru düşündü. Xizmet qılıp çarçap kettiniz. Birdem oyun oynap qaldığınızda aram aldırdınız. Bu mu doğru düşünüldü? Aeroplanga bir minut keçkib qaldınız. Aeroplan bunu doğru düşünmeydi qalıqını bildirdi. Doktorxanağa kesel davalatış üçün keldiniz. Kartınızda pul qalmadı. Doktorlar davamlıq davalaşını doğru düşünmeydi qalıqını bildirdi. Öy setib almaqçı boldunuz, öy mülk şirketidikilər siz degen bahağa sassı bolmaydı qalıqını aytdı. Onda qosu mən nim demekçi, çarçısınız aram eylem. Lekin arzu armağı yetiş yolu da eşkimdin ağırma. Eşkimdin sizge yardım kımağallıqıdın, pürsət bəmigelikidin ağırma. Pürsətini özünüz yardım, pürsətini bayqan, hem çin tutun. Arzu armalarınız çokum jıraq demez. Öz arzu armaları yolda tırşıvatkan barcı dostlarımızga Ahmet yar bolsun, en ondaq bolsa, küldürümüzün yana dağımlaştırıp bağımız.

Qadirlik dostlar, başçı Xi Jinping energiya inqilobini chuqur ilgiri sürüp, energiya istimoli, ta'minoti, texnika, tuzilma islohotini ilgiri sürüp, xalqaro hamkorlikni kuchaytirib, energiya kuchli davlati qurishni tezlatish kerak deb ko'rsatdi. 15-5 yilning boshlanish yilida joylar va tarmoqlar başçı ko'rsatgan yo'nalishni bo'ylab energiya kapaliti va bexatarlik sohasidagi oshqushlik texnika yadrolik mahsulotlarning davr almashish darajasini o'stirishga uzluksiz turtki bo'lib, yangicha energiya sistemasi barpo qilishni tezlatdi. Bir necha kundan buyon Xeylongjiang o'lkasining Xeyxe shahri Ayxuy rayonidagi Ayxuy 200 megavatlik birinchi bosqichlik shamol elektr turi qurilish maydonida qurilish xodimlari xizmatlarni tez ilgari surdi. Ular bu kuchli shamolning bekorga ketmasligini umid qildi. Jungo energiya qurilish guruhi Sharq Shimol elektr 2-chi qurilish cheklik sherkitining tur injeneri Yu Xongyan mundaq dedi. Hozir bizda jami 32 shamol generatori bor. 28 shamol generatorini qurashtirish tamomlandi. Shamolni baldoroq tokka aylantirib, ko'pchilikning uyiga yetkazishni o'ylaymiz. Başçı Xi Jinping energiya kapaliti va bexatarligi davlat egiligi va xalq turmushiga munosabatlik bo'lib, sal qarashqa bo'lmaydigan davlatning cho'ng ishi deb ta'kidladi. 15-5 yillik plan programmasida munolar o'tirg'i qo'yildi. Energiya bexatarligi yangi strategiyasini cho'nqur yo'lga qo'yib, pokiz, tuvan karbonlik, bexatar, yuqori unumlik yangicha energiya sistemasini tez barpo qilib, energiya kuchlik davlati qurish kerak. 15-5 yilning boshlanish yilida davlatimizning tirilma energiya taraqqiyoti yaxshi bo'ldi. Generatorlar ko'lami, tok chiqarish miqdori muqim oshdi. Yashil elektr bilan ta'minot iqtidori davomli kuchaydi. Sağlık ma'lumotlaridan ayon bo'lishicha, bu yil 2-chi oyning oxirigacha mamlakat bo'yicha tirilma energiyadan tok chiqarish generatorlar guruhining sig'imi 2 milliard 381 million kilovatga yetib, mamlakat bo'yicha elektr umumiy generatorlar guruhining 60.3% ni egallagan. Yangidan ko'paygan generatorlar guruhining sig'imi 44 million 970 ming kilovatga yetib, yangidan ko'paygan barliq generatorlar guruhining 68.4% ni egallagan. Yangi energiyaning yuqori nisbatda ishonchlik iste'moli yangicha elektr sistemasi barpo qilishdan ayrilolmaydi. Yaqinda Chinxayning Xaynandagi Pakiz energiya bazasining Guangdongga turaqlik tok yetkazish qurilishi oldin mumkinchilik tadqiqoti bosqichidan umumyuzlik mumkinchilik tadqiqoti bosqichiga kirdi. Bu qurilish bitib ishga kirishtirilgandan keyin Guangdongga yiliga o'tir hisob bilan 36 milliard kilovat soat tok yetkaziladi. Chinxay ülkelik energiya idarisi parti grupsining shujisi Shu Haiming mundaq dedi. 15-5 yillik planning oxirgicha rayon alqib tok yetkazish iqtidorini tirishib 20 million kilovatdan oshirib, davlatning energiya bexatarligiga kapolatlik qilish, energiya kuchlik davlat qurish, qo'sh karbon nishonini ishga oshirishga turtki bo'lish uchun tok qo'shimiz. Yangicha energiya sistemasi barpo qilishda energiya va texnikasida yangilik yaratish egizligini egallash kerak. Başçı Xi Jinping energiya fan texnikasi bilan zamonaviy uchur, yangi material va ilg'or yasmichilik texnikasini cho'nqur yo'g'irishni ilgari surib, energiya ishlab chiqarish va iste'mol yangi andisi ustida izlanish kerak deb ta'kidladi. Guangdong o'lkasining Guangzhou shahridagi bir hidrogen qachalash punktida nurg'un qurilish avtomobili, ashyo obroti suquq saqlash avtomobili kelib, hidrogen gazi qachaladi. Yuqori unumlik tuvan tannarxlik afzallik gidrogen energiyalik avtomobilning ashyo obroti sohasidagi jalbkorligini uzluksiz oshirdi. Guangzhoudagi ma'lum ashyo obrot shirkatining bosh direktori K. Mogo mundaq dedi. 400 kilovatlik bu tramvayga tok qachalashga taxminan 1 soatdan ortiq vaqt ketadi. Gidrogen qachilganda taxminan 8 minut atrofida vaqt ketadi. Gidrogenni ishlatganda har kilometrning tannarxi taxminan 1 yuan 3 mo 5 pun bo'ladi. Shuning bilan bir vaqtda texnikada bo'sish hosil qilish qatmi energiyadan pokiz, yuqori unumlik foydalanishga kuch qo'shdi. Liaoning o'lkasining Panjin shahriga joylashgan Liaohe neftliki mamlakat bo'yicha eng cho'ng quyuq neft ishlab chiqarish bazasi. Yaqinda Liaohe neftliki quyuq neftni qizdirib elish jarayonida tabiiy gaz sarfiyati yuqori bo'lish masalasiga qarata quyuq neftni isitishda gazni pokizlashning o'rniga dastadigan 4 yo'lni oydinlashtirib, neft ishlab chiqarishida energiya tejab sarfiyatni tuvallitishga yordam berdi. Liaohe neftliki sherkiti yangi energiya ishlari bo'limi yer issiqligi boyligi tur bo'limining mudiri Jang Lei mundaq dedi. Shamol elektri, yorug'lik volt, tok bilan qizitish qatorliq texnikalarni birlashtirish orqali quyuq neftni qizdirib elish tuvan karbonlik texnikasida
ötkelge hücum qılıb, yer ısıqlıqını etişini sırtkı çıxır salmıqını aşırıb, yeniçe energiya sistemisini bərpa qılıb, nefit, təbii qaz bilən yeni energiyanın yuğurma tərəqiyyatını ilgiri sürümüz. 15-ci 5 yılının başlanış yılı da dövdümüzün yeniçe energiya sistemisi kuruluşa da puxtı qadam taşınıb, energiya bexatarlıqı və ixtisadi tərəqiyyat küşlük kapalatki iqi qılındı. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Tərəqiyyat Strategiyası və Plan Məhkəməsinin başlığı Çin Ley mundaq dedi. 15-ci 5 il məzgilində pakiz, tövən karbonluq, bexətər, yuqur ünümlük yeniçə energiya sistemisi bərpa qılışını çördəb, şamal elektri, yoruqluq volt, su elektri və yadro energiyası qatarlıq köpxil energiyaya tən əhmiyyət berişdi çın turub, Qatmas energiyani 10 yılda həsirləb aşır şərkitini yolu qoyub, qatmas energiyanın bexətər, şişəncilik, tərtiblik alda qatmi energiyanın oranın ilişini ilgiri sürümüz. 2030-ci ili qatmas energiya istimalının energiya istimali umumi miqtarda ilgən nisbiti 25% qiyidudu.

0: Qadirlik dostlar, dalı paliyetini təşkilləşdə hadis yüz bərsə məsuliyyətini qandaq qayrış kerek. Muxbirimiz Abdixalıq Əhməd bu vaxt xəbər verirdi.
1: Yaqınki illərdən buyon internet doğru qatarlıq yollar arqalıq təşkilləngən kollektivlərinin dağla paliyeti barğancır köpəyməkdə. Bıraq paliyetki yetəkçilərinin məcburi kəsbi səlahiyyəti guvahlığı yox. Bəzi təşkilləşdiricilər bexəterlik tədbir qollunudu. Və ya ki, cavabkarlığını keçirim qılış kilsimlər imzalıqan bulsun mu? Amma kütülmügən əhval yüz bərsə, yanılı qanun macerası gelib çıxışı mümkün. İnternet doğru kəsbi bilən şüğullandıqan ən əbbəndi, dalı tənərkitini yaxşı görüdüqan bir kişi bulub, əbd axırı və bayram demiliş küllərdən paydalanıb, qoşumcu dalı yetəkçiliginə qılıdı. Asaslıqı Çancan Diltisi rayonu da ömək başlayıb səpərgə çıxıdı. Ən əbbəndi mundaqdaydı. Mən asaslıqı bir qısım sırtı piyadı meniş və taqqı yamış ərkətlərini qılımən. Bunun da bir qısım köngülüç xarakterləri buludu. Məsələn, bir qısım qədimki şəhərlərə beriş və mənzərə nöqtələrə beriş. Çünki mən bu tağda piyada minişim kerak. Signal anca yaxşı emas. Yol əhvalları mı hər xil buludu, həm mürəkkəb buludu. Xətər yüz beriş xətəri texmi yuxarı buludu. Bəzidə mən bir qısım qrup bəzalarına bunları nöqtürüb qoyuman. Bunlar qrupu başlıq bilan yıraqlara manganda bəzi yollardan bilib getə bilməydi. Axırda qrup başlıq bulğuçu onların arxadan izləb verib qaytarıb gəliş kerak buludu. Yəni bir qısım ətraf əzaları yıxılıb düşüb ketiyotgan ehtiyojlikdan pulni qayirib oladi degan kishilar yuz berdi. Hatto so'ngsinib ketgan kishilarga uchrab qilamiz. Ilgari dala tanarkitiga qatnashadiganlar bir oz sondagi bir qism avaskarlar edi. Yaqinqi yillardan buyon yana tajribasi kamchil odatdagi kishilarmi borgan sir ko'paydi. Tashkilotchilar ham bexatarlik tadbirlarini kuchaytdi. Anapanda tonishtirib bundoq deydi. Nurg'un kishilar to'g'ridagi gaplarga kishib, har qaysi joylarga berib, ko'rib, o'ynab keladi. Hatto ba'zida maxsus tiyilish kiyimi yoki xurum oyoqlarini kiygan kishilarni uchratib qolamiz. Shunga biz har qatim yo'lga chiqishdan burun ilonlarimizni aniq qilib, har qaysi talablarni aniq yozamiz. Yig'ilishdan keyin yana bir ulanish paydo bo'ladi. Buningda liniya qatorliqlarini tushuntirishni o'ziga olgan mazmunlar bo'ladi. Bu ulanmada qaysi ishlatuvchilarning yangi ishlatuvchi, yangi xodim ekanligidan tatib so'raymiz. Hech qanday dala bilimi yo'q ularga alohida topilaymiz. Agar bir qadar qiyin bo'lgan liniyalarni ma'lumadigan bo'lsak, bir kunda necha 10 kilometr ma'nodagi ishlar chiqqanda biz qatnash kuchlardan ularning iqtidorini isbotlaydigan bir narsalar bilan ta'minlashini maxsus talab qilamiz. Masalan, ilgari qaysi liniyalarda qaysi yo'llarni menib boqqan, shunaqa munosabatlik surat, film qatorliqlarini so'raymiz. Maxsus dala yetakchisi Dayapandi mu faoliyatga qabul qilish bosqichida bularni tafsilli tushuntirish qiladi ekan. Dayapandi mundoq dedi. Sirtda piyoda menishga o'xshash oddiy kilometr soni, dengiz yuz ahvolining yuqorilash, tovallash sonliq ma'lumotlari jumladan yo'l ahvoli, masalan, ibtidoiy yo'l bo'laki, asfaltlashtirilgan yo'l yoki palampaysiman yo'l qatorliqlarining hammasida ahvol o'xshamaydi. Buni kichik chaplamiga aniq yozish kerak. Jumladan jabduqlarning tayyorligi, masalan, qandoq kiyim kiyish, taxminan nimalarni ilovlash kerak qatorliqlarni to'liq eskartishimiz kerak. Dayapanda yetakchi bo'lgan Dalaturi davlat ichidagi shimoliy jungu, g'arbiy shimol va chet eldagi bir qism qiziq liniyalarga chetiladigan. Uning aytishicha o'zi va atrofidagi bir qism yetakchilar Jungu taq chiqish jamiyati qatorliqda organlar tarqatgan tog dala yetakchisi Guanamsiga intan berib erishgan ekan. Bir qism asosiy iqimdagi to'rsayat supullarida xizmatchi qabul qilish uchurlarini e'lon qilganda oldi bilan bu guvohnomalarni topshirish kerak ekan. Dayapandi mundoq deydi. Agar klub uniga ba'zi liniyalarni tarqatib bermoqchi bo'lsa, masalan, dala turidikilar supa yetakchi kinishkisi bo'lishini talab qiladi. Muxbir undan agar klubda bir odamning kinishkisi bo'lsa, buningga dala turi yetakchilik xizmatini tarqitib bergili bo'lamdi deb so'raganda, ular konkret atrat yetakchi qildirgan odamning guvohnomasi bor yo'qligini tekshiradi degan. Jungu taq chiqish jamiyati dala tarbiyalash supsining uchurida ko'rsatilishicha, tuvan darajalik tog'liq yetakchilari belgilangan organlarda 6 kun tarbiyalanishi va imtihon berish kerak ekan. Bu nazariya bilimlari va texnika mashg'ulotini o'z ichiga oladi ekan. Navbatda necha ming qarorliq tarbiyalash kursi ochilib bo'lgan. Ammo Jungu taq chiqish jamiyatining aloqador tarmoqlaridagi xizmatchi xodimlarning bildirishicha, bu guvohnoma dala yetakchisi bo'lishning zarur sharti emas ekan. Jungu taq qiyomchi jamiyatining bundaq siyosati yo'q ekan. Bu xil tarbiyalash va kinishga bu sohada o'zlikdan ilib berilgan ekan. Chunki u bizning mashqlarimizni e'tirof qiladi va yetishtirgan kishilarning ishonchli ekanligini bildiradi. Shunga ular bundaq kishilarni yetakchi qilib tanlashga moyil bo'ladi. Amaliyotda buni o'zaro majburlamaydi, deydi xizmatchi xodim. Kasbi kinishkisi bor bo'lgan Dayapandining aytishicha, kasbning ichki qismida kinishki bor yo'qligini birdan bir o'lcham qilmaydi ekan. Balki amaliy iqtidor, tajriba va olqishga erishganliklarga tehim ahamiyat beradi ekan. Ziyoratni qabul qilgan atrat yetakchilarining bildirishicha, har qitimliq faoliyatda bir odam 10 dan ortiq qatnashuvchiga mas'ul bo'ladi ekan. Avarayı, yol ehvalı katarlıklar asasen ıslıklık saklaş boyumları, sırttan ışıltılgan doğra, dakı katarlıklarını ilip yürüdüken. Lekin bir vasıt kol silip, mürekkep yarını bir taraf kılıçtan saklanıp, kütülmügen ehval yüz bir işten aldın ilişki gerek iken. DYP numundak dep görsetti. Mən doktor emez. Doğru izi çok okum yok. Biz sepergi çıkıştım vurun köpçülükke içki doğrular bilen təmin edilmeydi kallıkmanız eskertimiz. Çünkü onun bedeninin konkret ehvalının kandak işkerlikini bilmeyimiz. Biz doğruları ziyade sezgür buluşumuz gerek. Biz özümüz bildiğin ehvallar arkalık malum doğruların təminliğinde eksice kisellik ehval iğirleşip geçişi mümkün. Eğer yaralanan ikin adli teyim koyuş bolsa, biz mi aldın sorap, ihtiyaççallık bilen onların kabul kılış kılmaslığını sorgan ikin andan bir taraf kılışı yardım verimiz. Kinişkisi yok, koşumcu vezifedeki tekçi en efendi mundak deydu. Hazır nurgun kişiler torda xalıqan çetiret teşkili sanç pervan kılmaydı. Sal çoğunrak ya kespire kulüplar piyadı meniştim burun cevapkarlıklı keçirim kılış gelişimlerini imzalap, işlerini uxturup koyuşun delep kılıdı. Eğer abantlar dairesi alaydı kyan bulsa, hem kılıplaşmasa, kiyin körüldüğün xeym xatlar naid köp buludu. Murekkep dala muaytıq duş gelgenden mol tecrübe etraplık tayarlık kılgan taktırdı mı, bazı kütülmügen ahvallar yoluxuştun saklanğılı bulmaydı. Aldın cevapkarlıklı keçirim kılış gelişim imzalığında, teşkilikçinin cevapkarlıklı keçirim kılgılı bulamdı. Tövende biz Allah'a kadar iki kanun macerası arkalık bu işlerin içenlerimiz. 23 yaşlık Can Hanım torda tızım kaldırıp bir sayat kooperatif teşkiligen, Cansu 9 Lencin piyadı kesip ötüş pahaliyeti katlaşkan. Yolda selametlik de özgürüş bulup, bir aram bulup, etret yetekçisi kuturgan nekin öz yalgız esildik yoldan kaytıp yetişikçe uğrungan. Emra bulup gelgen 3 etret yetekçisi de Can Hanım Emra bulutgan adam yok idi. Kiyin Can Hanım yolcular tarafından uçudun ketkeliği baykalganda kutkuzu ünün vermeye kaza kılgan. Cevapkar Sayat Kooperatifi havalı kılgan havalı yetekçisi bunlarını bildirdi. Bu faaliyetki tizim şakı her bir adamın 139 yen. Faaliyetki kubul kılıç bağakçısı da piyade meş aralıkı 11 kilometr, cemi 650 metr egizliki yamışış, faaliyet sıcılıkı 1 yıldız. Menzeri körsetçisi 4 yıldız katarlık uçurları düşendirilgen. Yine cevapkarlıkını keçirim kılıç bayanatı da dala faaliyetini kilişip seferge çıkış kirdi. Şahsiler kütülmeyen ahvalı yolusa teşkilligiçi pekat Çamının yetişçi yardım verişki mesul buludu. Teşkilligiçi ve yetekçi hiç kandak mesuliyetini üstlük almaydı digendek uçurlar oturup koyulup, özünün xeym xatar eskertiş mecburiyetini ada kılgallıkını etkan. Lekin Sodya cevapkar bu kıtım faaliyetini teşkilligen sayahatçı ticaretçisi buluş süptü bilen, muhabbık dairede bir xatarlık kapalıtlı kılış mecburiyetini üstlük ilişkire ekdep görsetti. Atalmış cevapkarlıkını keçirim kılış bayanatı karıta, Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin aktılıp kanun desturunun 506. maddesi de, Cismani zahmeline cevapkarlığını keçirim kılış maddesi inavetsiz de belgilengen. 3'teki saat 3'te yolcular Can Hanım'ı baykap sakçıgı malum kılgan. Sayat kooperatifi saat 6:20'de faaliyet ahırlaşkan da andın onun alakasını uzulup kalgalığını, bir hatarlık kapalıtı ve kutuzuş mecburiyetini ada kılmağalığını bilgen. Şanghay Şehri Songjiang Rayonlu Halık Sot Mehkemesi'nin Sodiyesi Şüylen tonuşturup bundak dedi. Sayat kooperatifinin hatalığı asaslıkı iş devamında başkuruş ve kutuzuşunun küçük bulmasılığı dihbatılındı. Emrah yok bir yaş ayalının selametliği yakışı bulmağalıktan müddetin bunu kayıtçık doğru kelgeliğini bilgen ehvalda etret yetekçisi bir hatalık kapalı tedbiri kullanmay onu öz yalgız kaytırıp gelişik buyurgan. Bu kutkuzuş yalgısındaki zor yoçukunu şekillendirgen. Münasip mesuliyetine üstü geliş gerek. Sodiya yanı mındak dep görsetti. Can Hanım selametliği yakışı bulmağalıktan öz yalgız kaytışını tallıgan. Xeym xatarını toluk mülçerleyelmigen. Özü de ziyanın yüzberişi yaki kengejde iğir sevellik sadır kılıngan. Bu ziyanın akıbetini keltirip çıkaradığan asaslık sebep. Sot mahkemesi en ahırda cevapkar Sayat Kooperatif tarafını 30% cevapkarlıkın üstüge alıdı o dep hüküm kıldı. Şanghay Songjiang Sot mahkemesi yine sırtta piyade menşik münasebetlik yeni bir dialog karap çıkan idi. Dialog çetişlik Sayat Kooperatifi tuncuk ettim bu içilmeğen bir liniyagi berişki de işkildigen. Şu güne yamgur yigip tağ yolu tiyilgak bulup, davager Gohan'ın bir tükyantı oluk yıkılıp çıkan. Bahalaş arkalık 9. derecelik miyip olup kalgan. Sodiya Şülin tonuşturup mundak dedi. Sayat kooperatifinin hatalıqı asaslıqı işten burun xeym xatlarının aldığını ilişinden yeterlik bulmasılığı dihbadılığındı. Eçilmiğen tağ yolunu tallaşının özdüla xeym xatlar mevcut. Onun üstüge Sayat kooperatifinin yer şekli, yol ahvalını çoğunqur çüşünüşü kemçil. Yamğurluq küllerde xeym xatlar körünerlik işip getirilen ahvalda yanıla əsildik plan boyunca meneş muhabbiq orulaştırılmıqan. Muhabbiq xeym xatlarının kontrol kılış mecburiyetini adan kılmıqan. Münasip mesuliyetine üstüge ilişki doğru geliyordu. Ahırda bu sayal kooperatifi mi 30% mesuliyetini üstüge alıdı o deb hüküm kılındı. Sodiya sırtta piyade meniş faaliyetiyle katnaş kuşularının öz bir xatarlığı dikkat kılış mecburiyeti barlıqını, teşkilli güçlerinin kutkuzuş mecburiyetini katkı ada kılış lazımlıqını eskertti. Шүлен мұндақ деп көрсетті. Сұртты пиады меніш мөлчәлігілі болмайдыған қатарлар білен білі келеді. Әрбір қатнаш күші өзінің жисмани әхвали ве дала тәжірибесіні еніқ түшініші, қарғыларча тұрдыки моду юзінішлерге әгәшмәсіке вә өз ұқтыдарыдың ішіп кеткен пайлетлерге жән илан қылмасылығы керек. Пиады меніш пайлетігі тізін түштің бұрын тәшкілі күшінің салайты, линияның қиылық дәрежесі, бейхатарлық тәдбірлері қатарлықларына әстайдыл тәкшіріш керек. Пайлет жәрганада чоқым үнімлік алақылышы механизм орнытып, Xadimlardagi normalsizlikni vaqtida bayqash kapolatli qilish kerak. Qatnashchilar ma'lum sabablar tufaylidan yarim yo'lda chekinib chiqqanda, sayohat kooperativi hamroh bo'lishni o'rinlashtirishi yoki ularning bexatar chekinishiga kapolatli qilishi hamda ularning bexatarligini jazmlashtirgicha davomli aloqa qilishi kerak.

sel kiçi boludu. Ayalların bedendeki may nisbeti erlenikiden yokur boludu. Bu bedenin tuğut iktidarını tamamlaş için elip bağan maslişçen özgürüşü. Eğer ayalların iğirlik adeden ziyade kemiyip gelse, bedendeki may nisbeti bek tüven bulup kalıdı. Aksiye köpüyü sağlamlıqıgı təsir yetişi mi mümkün? Onun başka, kuramıgı yetken ayalların meyi köpünce teri astığa, bulup mu kosak kısmı, sağır kısmı ve yota qatarlıq orullağı merkezleşken. Erlanın meyi işki azala etrapıgı teximi asan jığılıp kalıdı. Tipik kısmı, korsak ve belinin işki tərpi de buludu. Muskullarının tarqılıştan qarğanda, ayalların sağır muskuli ve put muskuli teximi küşlük buludu. Erlanın kollarının küçü teximi çoğun buludu. Şuna erlanın tətür üç bulun şekillik, ayalların bulsa neşbit şekillik yakı almi şekillik buludu. Hoşyar buluşqı tigişliki şu ki, eğer may ter astığı emez, belki işki azalağ jığılıp qasa, kosaqnın sırtkı qayt qilin bomus mu, kosaq kısmı köpüp kese, işki azaladaki mayının ölçemden eşip ketkelikini büldürüdü. O, köpkül metabolizm karakterli keseliklerden münasetlik bulup, ter astıdaki mayğı qarğanda zeyni teximi çoğun buludu. Ondaqta ayalan muskullarını qandaqıganda ilmi usulda saxlap qalalaydı ve köpeyt alaydı. Jujinshan mundaq təklif berdi. Sistemlik muskul aşırdığan ayalan məşiği de erlanın əndisini aynen köçürüp kəməskin ümit qılımız. Yadroluq prinsip, tertip boyca tədrici ilgiriləş. Köz aldıdaki mənbətki berilip geçişten qatlıq saxılınış. Tövendeki birkançı nuqtığa konkret diqqət qılış gerek. Boğumlanın bexətəlikki köngül bülüş. Ayalların beden kurulması bizning put bo'g'imlarimizni texmi oson zaxmilandirdi. Shunga iğir yukni ko'tarib, zo'ngzib o'ltirish, putning piyini qattiq tortish qatorliq put kuch mashig'ini elib bo'lganda, harakatning to'g'riligi va to'g'ri kuch sizig'iga alohida diqqat qilib, put bo'g'imlarga bo'lgan yuki kichikroq harakatlarni imkon qadar tanlash kerak. Yadroliq muskul to'pini mashiqlantirishga alohida ahamiyat berish hamda dastuviy muskulni mashiqlantirishga qatnashish kerak. Bu homildor, homildorlik Tuğutun kinki ayallar ve uzun oturgan kişiler topuğu zor paydası var. Fiziyologilik dövrelik maslaşış. Hayız dövrünün oxşaş bolmağan baskışlardaki beden inkası, meselən, energiya səviyesi, əsliqi giliş iqtidari qatarlıqlağı asasən, məşiqla yesini tanışab, məşiqnin ziyadı bop keçişi ya ki ünümünün yaxşı bulması qıdın saxlanış gerek. Ozuqlıq bilən sozluşqı tən əhmiyet veriş gerek. Muskul ösüş mezgilde energiya toluqlaşqa diqqat qilish. Bulup mu yeterlik aksıl toluqlap, muskullarının ösüşini ozuqlıq bilen təminləş gerek. Şunun bilen bir vaqtta, muskullarının ziyadı ciddiyleşişi, ya ki əvrişimlikinin tüvəlləb keçişdən saxlanış üçün, küş məşiqdən kiyinki sozuş, əvrişimlik və maslişçallıq məşiqiga teximi əhmiyyət veriş gerek. Hərkətdən başqa, yemək işmək mu muskullarını köpəytişdiki muyum halqa. Şu inşa munularını təkidlədi. Kündülük yemek işmekte aldı bilen yeterlik energiya kubul kılışkı kapalatlı kılış gerek. Eğirliğini çürüş mezgildi mu, asasi metabolizm nisbetinin energiya ihtiyacını imkan kadar kandırıp, aksılının energiya süptidi xorap geçiştini sakılınış gerek. İkinciden, ala süpetlik aksılının kubul kılış miktarını aşırış üçün, her günü, her kilogram köngüldekidek beden eğirliği boyca, 1 gramdan 1,2 gramgıcı istimal kılış. Bulup mu, yağsızlandırılgan süt, tuxumnın iqi, qarı göş, biliq, rak və pırçaq yasalmalarını istimal qilish kerak. Bunundan başqa hər günü 5-600 gram köhtat, 200 gram meyve çivi istimal qilib, vitamin, mineral maddalar və yeməklik talalarına bo'lgan ehtiyacını qondirish kerak. Oksidlanishga qarshi oziqlik maddalar, masalan vitamin C, karotinoid qatorliklar mol bo'lgan qiniq rangli köhtat və meyvelarni ko'proq tanlash, muskullar bilan munosabatlik bo'lgan oksidlanish sezimchanligi zaxminlanishni azaytishga foydali. Şunun bilen bir vaqtta vitamin D ve kalitsinin yeterlik kubul kılınışıgı kapalatlı kılıp, sunakının sağlamlıqını saxlaş gerek. Tümürünün yaxşı yemeklik mənbəsi hayvanat çigiri, oruq göç, tuxum seriqi qatarlıqla. Kalitsinin yaxşı yemeklik mənbəsi bolsa, süt məhsulatları ve pırçaq yasalmalardan ibaret.

0: Hürmetli radyo anlayıcılığa. Emdi Dünya'yı nazar programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlayıcılığa. Ben Zumret Yasin.
0: Radyo anlayıcı dostlar. Cungo mülazımeti kandak kılıp dem ilişkilerdeki istimalının yeni yarkın noktasına aylandı.
1: Cungo'nun tamujdan bir almaslık tedbiri Afrika iktisadının eşiğe yeni hareketlendirgücü küş koştu.
0: Cungo'cu bir xeterlik tuyğusu digen söz çetellerdeki ictimai alaq süpüllürdü modu boldu. Dünyanı heyran kaldırgan bundak cungo'cu bir xeterlik tuyğusu kandak davlangan.
1: Kadirli dostlar, tövende dekhtanla programımızın tepsili mezmunlardı bolsun.
0: Hürmetli radyo anlayıcılar. Kadimi şehrini hakiki yüz kılış şeklinde sayahat kılıştın, türlük musabıklı ve oyun koyuş nek meydanlarının şatlık çömüşü gece. Kızıkarlık bilet iktisadını tartıp, tamaşa kılış sayahiti gece, emdili ütüp ketken may bayramılık demelişmezgili de, Cungo yarkın istimal cevabı kaytırdı. Çetel tarat kulları şunun dikkat kıldı ki, mülazimet istimali yukur buluş, sepergi çıkış kızgınlıkı yukur buluş, yes kılıç karakterlik tamaşa demiliş mezgilinin roşen belgesi bulup kaldı. Amerika dünyanın aylanış yorunluğundan doğru bir kitabı haber verip mündak dedi. Cungo'nun may bayramılık demiliş mezgili de sepergi çıkış kölümü ve iktisadi tesir gücü bütün dünyada aldığı Katar'da turup, dünya sayahat bazarının esliği kelişideki muhim körsetküş bulup kaldı. Sallık malumat en kayıl kılıç küçü giyge. May bayramılık demiliş mezgili de bütün cemiyette rayon halkıp yetkelgelle 1 milyard 517 milyon adem kıytım giyitip 2025 yılının okşaş mezgildekidin 3.49% eşip tarihtiki okşaş mezgildeki en yukarı seviye yartıldı. Memleket boyunca istimal alakadar kesiplerinin seçişkirimi okşaş mezgildikidin 14.3% aştı. Bunun işi de mülazimet istimali kızgınlıkı aştı. Sayahat ve köngül iç mülazimetinin seçişkirimi okşaş mezgildikidin 21.2% aştı. Ahaliyle aile mülazimetinin seçişkirimi 14.2% aştı. Mülazimet istimalıdan ibaret bu yeni iş miktarı derecedin taşkırı çoğun kölemlik bazarının yoşurun küçüğüne namayan kıldı. Bu yıl 15. 5 yılının başlanış yılı. Mülazimet istimali nemi üçün bu bayramlık demilişte yarkın noktuğu aylanıdı? Siyaset paydası Bivas Kozgutuş rolunu cari kıldırdı. 15. 5 yıllık yirik bilan teklifi de mülazimetçilikini kengaytış, süpetini östürüş erkitini yolu koyuş otturgu koyulgandın tartıp, 4. ayda içilgan memleketlik mülazimetçilik

Qadirlik dostlar. Jungu 5-jaynyň 1-nji günüden başlap Afrikadaky diplomatik münasabat ornatgan 53 döwletden tamojna beji almaslyk tadbirini umumýüzlük ýolga goýup, Afrikadaky diplomatik münasabat ornatgan barlyk döwletler we diplomatik münasabat ornatgan äň taraqqy tapmagan barlyk döwletlerden öz aldyga umumýüzlük tamojna beji almaslykny işgä aşyrgan dünýädäki tunji asaslyk iqtisadiy gäwdege aýlandy. Afrikadaky nurgun döwlet erbaplary mundaq dep garady. Dünya iqtisadynyň eşi aciz, sowda goruqçylygy baş köterip atgan, jograpiýalyk tokunuş hawp hatyry girelişip ketgen ähwalda tamojna beji almaslyk Jongonyň öz aldygy içip ýetişini täşabbuskarlyk bilen keňäýtişdiki möhüm tadbiri bolup, Afrika iqtisadynyň eşini ilgeri sürýän möhüm hereketlendirgiç güçke aýlanýardy. Janubiy Afrika Sowda Sanaat we Riqabet Ministrligi 5-nji aýynyň 1-nji güni bayanat elan kılıp mundaq dep garady. Jongonyň tamojna beji almaslyk tadbiri Janubiy Afrikanyň eksport riqabet güçini aşyryşy, goşulma gymmeti ýokary mahsulatlarga garap tip özgärdişi hemde yezilik mahsulatlary, sanaat mahsulatlary we inçki pişiklap işlenen mahsulatlarynyň bazar ijazatyny keňäýtişini strategiýelik pursat bilen täminlaýdy. Hemde sanaatny taraqqi kıldyryş, işgi orulyşyş pursaty yaratyş we eksportny ýetekleş tipide aşyryş gatarlyk döwlet nişanyna medet berýärdi. Janubi Afrikanyň sowda sanaat we riqabet ministri Pak Staw mundaq dep görsetdi. Tamojna beji almaslyk tadbiri Jongu Afrika münasibetiniň güçlük namayandasy bolup, Janubi Afrikany dünýä boýunça äň çoň hem äň hayaty güçge ege bazarga kiriş pursaty bilen täminlaýdy. Janubi Afrikanyň köp manbalyk iqtisadiy strategiýasy bilen bir-birini toluklap, Janubi Afrika iqtisadynyň elastikligini aşyrýardy. Kongo Brazzaville'de çıkıdıgan Brazzaville tez haberler gezdi obzor ilan kılıp mundaq dedi. Jongonyň Afrikaga karatkan tamojna beji almaslyk tadbiri yeni davrdaki her vaqtlyk Jongo Afrika taqdir ortak gewdisi barpa kılıştaki emeli hareket. Makalda mundaq dep garaldy. Tamojna beji almaslyk tadbiri şu jaýynyň yezi egiliginiň tipini özgärtip mahsulat goşumça gymmatyny aşyryşyga ilham berdi. Şunun bilen bir wagtda bu tadbir tehimo köp çat ellik mablag salgucularyny Kongo Brazzavillega mablag silip kesbini taraqqi kıldyryşga jalyp kıldy. Bu şu jaýynyň işgi orulyşyş nisbetini aşyryşga paýdalyk bolup kalmay, ýana tehnika ötünüp beriş arkalyk soodyny işlep çykyryşyny biledigan zor bir türküm kesbi ihtisaslyklaryny ýetiştirip Kongo Brazzavillega taraqqiýat urugy çeçişden ümit bar. Nambiya Jongonyň aly derejelik kalı göşi bazarda bir kişilik oranını egeleş üstüde pahalı izlendi. Nambiya göş şirketinin vaqtlıq baş icraya əmeldari Albitos Ochamub munulanı bildirdi. Jongonyň Afrikaga karatkan tamojna beji almaslyk tadbiri bu döwletniň goşulma gymmeti ýokary yezi eýlik mahsulatlaryny Jongoga eksport kılışıga tepilgusuz pursat közünege içip berdi. Tanıştırılışça, Nambiya'nın kalı göşi dünyadaki yukarı derecelik bazarlarda yaxşı inavetki ege bulup, tabi biqiş, uçu bilen biqiş ve yukarı hayvanat paravallıq ölçümü bilen dağlıqken. Ochamub mundaq dedi. Tamojna beji almaslyk tadbiri, soda ve tamojnadan ötküzüş tipini alalaştırışka yanımı yardan berdi. Tehimi azada, canlıq mohita, kalı göşini öz içige alğan Nambiya'nın yezi eylik mesulatları eksport miqdarını aşırıdı. Mısır Maglebi yezi eylik şirketi asaslıqı ablesin pişiklap işleş kesbi bilen şoğullanıdı. Eksport yokuru pəllisi de təxminən 4-dün bir kısım ablesin Jongoga eksport kılınıdı. Şirketinin eksport direktori İbrahim Benna mundaqtadi. Jongo bazarının kımmeti kölen bilalı çekilinip qalmaydı. Jongonyň orap kaçılaş, soğuk zanjir saman eşya obruti ve belgilimigi uygun nazarat kılıp başkuruş katarlıq cahitlerdeki ölçemini kılıplaştırışı, Mısır eksport sodiyarlarının işlep çıkırış ölçümünü umumyüzlük östürüşüge paydalıq. Gana Aqla Ambrının mutakhassisi Jonas Atinguy mundaq dedi. Jongonyň tamojna beji almaslyk tadbiri Afrikanyň yezi egiliki, kançılıq ve sanaat kımmet zanjirinin taraqiyatıgı törtge boludu. Jongo bazarının ihtiyacı zor bulup, Gana'nın meyveçi ve yağış materialları ve kan mesulatları katarlıq eksport sodigarlarını nepke eriştürüp, ulanı kölemlik iqtisat elip gelgen körnerlik önümdün bəhriman kılıdı.
сетишни кеңайтиш, маҳсулот миқдорини, киримни ва риқобат кучини ошириш билан бир вақтда ишлаб чиқириш танархини төвәнлетишдан умид бор. Гана Малия министрлигининг Малия башқариш олий сиёсат маслиҳатчиси Самуил Нии Нои Ашан мундай деб қаради. Жонгунинг Африқага қаратган таможня беҷа алмаслиқ тадбири Африқанинг саноатлашиши ва ишқа ўрилишини давомлиқ илгири суруди. Bu, port və qatnaş transport sistemisinin yuqur önümlük yürüyüşüge paydalıq bolub, tamıjının ötküzüş önümünü östürüb, əşya obru tənərxini tövəlli dudu. Bula, Qanada zavut quruş, Cunguq eksport qılışını ümit qılıdıqan hər qaysi dövlət karxanalarını məbləq siləşqə cəlib qılıdıq.

Hürmetli radyo anlıkçılığa, yukarıda dünyaya nazar programımız boyunca anlatış verdik. Bugünkü programımızın diktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurayim, nöbetçi muhariri Abdullah Molla, nazaretçisi Bahtiyar Turdi.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 1. ayının 11. günü ülke ministerlik dercilik asaslık rahbiri kadırlarının Partiya 19. Növetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığınının royunu ögünüş, ızçıllaştırış məxsus muhakimi kursu da kılgan yeni terakiyat ideyasını çoğunkur ızçıllaştırış gerek namlıq sözünün bir kısmını anladımız.

Dostlarının yadıda bulunduk, biz bu bir kaç günlük programlarımızda Raziya Kadır'nın Kağız Turna namlı postunun aldın kısımdan alakandık. Gayur, ahri deyenini kılıp istifa verdi. Hatta öyünü rəni yok uyup, bankıdan bir münç qarız aldı. Onun közüge şarap etnin ənsirəşleri, karıştırışları, hatta balının allı kaçan işki bu kağalıqı mükürümü yenildi. Əmdilikde şarap etnin onu kollamaqdın, əmdəmdi bulup mədət vermekten başka ilacı yok idi. Ondaqda Gayur'nun sodası qandaq bola. Ola, rastlı Gayur itkandak pul tepip, bay bulup gedeləmü. Bola qızıqsanla, deyiqtanla davamlıq bugünkü radio jorunu programımızda oranlaştırılgan Raziya Qadır'nın Kağız Turna namlıq povestinin davam edip olsun.

Apa? Apa? Azimanın ensiz çakırışı bilen xiyaldan baş götürdüm. Süt kaynap teyişip ketti. Azime otunu tarasada öçürvetti. Süt bilen bulğanğan ocağının besiremcan halde qırıp, aynı çağdaki öyküşken çağlarımız isimge geldi. Şundaq, Xayyurnun ticareti oğuşluq bulmağan idi. Hatta mendimi bek işindiğin ağaynısı cüret tanıştırgan sodi şerikimi kalgan pulunu elip bir keçidli izdereksiz gayip bolğan idi. O tutulganda yançoğu alını burun tədbir örülüp optiken. Oğu hazır kanunun cazasını tatıp atıdı. Ama kazanğı yoluqsan karısı yukarı, yamanğı yoluqsan yarısı ediyendek biz mi sorulup gettik? Apa! Heh, hazır saat necib oldu? Mən dərhal saat kıkardım. Vakit bakken dehi, siz naştıqılı verin.

Qadirlik anlıqçılar proqramımız şu tapı dağınlı şıvatıdı. Bir hünərvən bakken üç çilek yastıbdı. Bir çilekke qıqı kaçılabdı. Onun hem madem keçibdı. Yeni bir çilekke su kaçılabdı, hem madem işiltibdı. Üçüncüsüge əsəl abdikən, onu hem madem qadirləb, ketibdı. Demek çilek oxşaş. Kişiki kaçılangan nərsə oxşumu qaçqa, ulanın kəlgüsümü oxşumağan. Kişilik hayat mumuşunun qoxşaydı. Sizde kandak ideya bolsa, şundak hayatı erişsiz. Könünüzde kandak hiyal bolsa, şundak turmuşku erişsiz. Şunun üçün hiyalınız her vakit güzel bolsun. Çünkü o hareketinizge aylındı. Hareketiniz emeliyetinizge aylındı. Şunlaşka her vakit nişanımızdımı güzel kılaylı, arzularımızdımı güzel kılaylı.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Damana bu könlekni resmi kiymigen bosumu, lekin arlap-arlapla könlekni ip çıkıp, onunla mes kuşluk bilen karap oldurup gidiğen kılıkını çıkırıp aldı. Bundaq çağladı o, tolumu mulayimleşip getetti. O, özümü sezmigen alda Nedo Şaman'nın şilincosu terepte lelanşip yüretti. Onu körüp kağan çağladı bosa, oluqqınıça kenigi yanattı. Şundaq, kalbi başkala terpidin boysundurulgan ayallarla o erlerinin sayısından korkudu. Damara Nedo Şaman'a köngül koyup, işki nersi tikip bədi. Onun biri, ilik derisinin tikilgen bori, yani biri, xaduk idi. Bori

Ondan çıkıp bu külkini uçurup jıraklağı ep ketişine arzu kılattık. Mana endi men mi çoğun kız bop kaldım. Roni'nin mi burada xat tatışkı başladı. Damara bosa kündün künge möş yiyip keti atattı. Bir günü endili tili çıkıp atkan daşı bizden şilin joğu kilip Damara'nın beşiği karap. Mama, beşiğe kar yığıp da. Muzlumudun mu? Dep sordu. Damara onun beşideki ak çaşlarını dev atkanını düşünüp durusu mu soğuklu kılıp. Muzludum. Bunun neyme amalım bolsun. Çakmağının man rahim kese, belki minimi ip gide. Soğuktun şu çağda kutlamen. Dep koydu. Şunu dinkin hava güldürüləb, çakmak çaksıla o ormanı beri alıdıqan boldı. Elbette bunun sebebini mən mi bilip durattım. Lekin çakmak onun boynudaki boyun turuqını boş devitidigan dek emes idi. Yamğur tamçıları bolsa, her qetim onu savab durattı. O, yanıla Volilin'a sağ salamet kaytip geletti. O, çaşları çuvalgan, üstü beşi çöp çöp öl. Çüşkürgünce bargağı kaytip gelivatkanda Nedo Şaman nakşısını başlaydı. Nedo Şaman nakşısını başlayan aman, küçük daşı apısı Maria'nın kuşkığı özünü etip, var vur kılıp jığılap getetti. O nakşa, o avaz hakikaten mu perişan ve nadametlik idi. Yapolla geldi. Ola kegen şu ile Volilin'imizde iki iş yüzbedi. Onun biri Najishka Granti bilen Naran'ı ilip Irgun deryasının sol kırgı keçip gitip Beçarı İvan'ını çeksiz azapkı giriptar kıldı. Yeni biri, ben bir ergi hotum buldum. Elçimiz bolsa açarçılık idi. İkinci bölüm Çınkı Çüş. Ottandaki ot tosattılla süslüşüp ketti. Yağış kömürünün yüzü kızıllıktın külren tüskü kirdi. Ben işkital yağış kömürünün hıddı bizden bir nemileni pereç kılışımızını kütüp durgan dek tikkede turup kağalıqını gördüm. Bizden adıtımızda eğer seherde bunda tik bolu vagan yağış kömürünü kösek, şu günü mihman kildiğalıqını çüşendir etdi. Onunla karab, bilimizni igip salam kılattık. Bu misa, mihmanğa hürmetsizlik kığalıq bolatdı. Eğer keşti yağış kömürünü o halde kösek, bu cin kildiğalıqının peşarıdı bolup, onu derhal yıktı bitişimiz gerek idi. Hazır bolsa, ya seher, ya keşme emez. Kilidiğine adem mi ya ki cin mi du? Çınkı çüş idi. Yamğur tekçi yığı batattı. Ensavir kirip geldi. Ensavir cin emez. Belki adem gibi okşuma etti. Ben hemişe yenimde en ahırda kaldığını pekat tenirdekle yes kılattım. En sağ iri şilincuğu kirgende işkittik yağış kömür yıkıldı. Ola hakikaten mu en sağ iri üçün tik durgan. Yine en sağ iri üçünle yıkılgan dek kılattı.

Kitap hayatını sözlaydı. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: Gilan aslidilla qo'rqinchoq edi. Prokofning gapi uni texmo qo'rqitdi. O tishlarini qasildatib, chiroyini sarg'aytganicha yig'lamsirab turib.
1: Men kichigimdilla o'rmonda cho'ng bo'lgan. Yapolla nimishki minni tozalaydi ekan, dedi.
0: Nimishki demsan, dedi Prokof. Ko'zingning rangiga qara. Ko'zing bu yerning tuproqidek qora bo'lgan bo'lsa, hech yo'q edi. Bu yerga yiltiz totibmi qalatding? Lekin ko'zing ko'kda. Ko'k rang xatarlik, qani saqlab boq. O, yana narog'i qarab. Agar sen qochmasang, jilantdan mo bekrak avorchilik yo'li qilsan. Chunki sen degan qiz bola. Yapulla ko'k ko'zli qizlarga bakma amroq, dedi.
2: Nadejka chechining yerimi oqirib qolgan bo'lsa-mo, yanila shundoq teman edi.
0: O, maydisik kristsizg'ach Ivanga. Bundoq bo'lsa qandoq bo'ladi? Mening ko'zim qandoq qilsam qordaydi, dedi.
2: Alqiliq paytda uning o'tinidigini yanila bizning Tangrimiz bo'ldi. Undoq bo'lishi Nedo shaman uningga noyati yaqin. Büyü Meryem ana bolsa, onundan toluma jiraqtı idi.
0: Kök göz bolsa nim boptu, dedi Ivan. Menin kızım bilen ayalım kök göz. Eğer yapolla silen tazlaşkı petindiken, men aldı bilen ulanın çatırıkının otursudik nesini tazlat taşlaymen.
2: Ivan'ın gibi hem meylenini küldürüvetti. Nadejka bolsa külmedi. O, ağzını aşkınıca azap bilen cilent ve narağı karab duraddı. Bu hal, xuddi içi qap ketken adam işkital çıraylıq zembiroğunu tep vağanga, onu zərlik mikiyen dəb yiyenmək közlerini pakırtıp durup qağanga uxşaydı. Cilent, xuddi üşkitekken yapıraqtek solışıp qağan idi. Nara bolsa özünün bir cüp koluğa anlayıp karab duraddı. Onun tırnakları her hıl renglerde boyalgaşka, kongur renglik emez, kök, sösün, yeşil, serik renglerde idi. O, öze moşundak boyayalaydıgan tursam, neymiş ki közümle karıgı boyayanmıgı dekmen, dep oylavatkan dek kılattı. Cilen dadısıgı okşaş çakka,

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bugünkü radyo kütüphanısı programımız Muşiyada ayaklaştı. Programımızın riyasetçisi Pervaz. Kiriştürgücü Yarkın Yasin. Programımızın mesul muharirleri Abdullah Molla, Polat Aman Nuri. Nazaretçisi Nicat Abdukadir. Xeyr xoş.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.